derler. Öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar seversek.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

yaptım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

yaşarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?

Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalığı.

0: Balık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Aras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Aras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santaaras.com Mersin.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: de Multi Enerji. Asıl gülün enerjisi
1: sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
2: Orzaks'tan. Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük...

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault

0: Aça Gürsoy Grup, Toroslar Şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür, hıçkıra hıçkıra ağlar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
1: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, "Bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyoruz," dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, "Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur," diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, "Bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak," diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken, ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3.435 kişinin hesabına 1.000 lira, 3.826 kişinin hesabına ise 1.700 lira olmak üzere toplam 7.261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları, Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble ödüllerine layık görüldü. Ödül, düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi.
0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır. Hey sen! Güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
4: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
5: Çünkü sen zaten hazırsın.

0: yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur, dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Kurumları sınavında sosyal bilimlerdeki bir sorunun iptal edildiğini, matematikte ise bir soruda şık değişikliği yapıldığını duyurdu. ÖSYM, YKS Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında 20 numaralı sorunun iptaline ve alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında 23 numaralı sorunun cevabının A olarak değiştirilmesine karar verdi. CHP kurultayı cezada

Davası ertelendi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi. Kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu yönetmelikle çocukların gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son verileceğini söyledi. İsrail'de seçimler yaklaştıkça Başbakan Netanyahu'ya yönelik tepkiler sertleşiyor. Eski İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu'nun artık ülkeyi yönetemediğini söyledi. Avro bölgesinde yıllık enflasyon Haziran ayında düşüş göstererek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre yıllık enflasyon Mayıs ayında %3,2 seviyesinden Haziran'da %2,8'e geriledi. Böylece bölgede Ocak ayından bu yana devam eden yıllık enflasyondaki yükseliş eğilimi sona ermiş oldu. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen törende 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. MESKİ Genel Müdürlüğü Entegre Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlamak amacıyla yürüttüğü belge transferi ve belge yenileme sürecini tamamladı. MESKİ kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti ile bilgi güvenliği alanlarındaki 5 entegre yönetim sistemi belgesinin sürekliliğini korumuş oldu. Mersin'de Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı kutlandı. Törende kabotaj kanununun Türk denizciliği açısından taşıdığı önem vurgulanırken deniz şehitleri de anıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede hem tarihi mirasın korunmasını hem de kamusal alanların yeniden düzenlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Yıkımın ardından müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar yapılacak ve elde edilecek kalıntılar doğrultusunda bölge yeniden düzenlenecek. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının en güzel golü ödülü sahibini buldu. FIFA'dan yapılan açıklamada ödülü Başakşehir ve Özbekistan'ın golcüsü Eldor Shomurodov'un kazandığı belirtildi. Haberler.

0: Sun FM.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini ellemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 30

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi.

0: MK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282 327-8282.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com Mersin.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: inanamıyorum. Ne olur anla.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz tatilinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 87 40 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi, Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabilir.

0: yapabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
13: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
13: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
15: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
17: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Üniversite ve Sanayi Radyo ortak yayınında birlikteyiz ve haber merkezinde yine siyasete şöyle bir göz atacağız. Malumunuz grup toplantıları yapılmıştı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli aslına bakarsanız çok çok önemli bir konunun altını çizdi. Askeri hastaneler tekrar açılsın dedi. Evet, malumunuz GATA çok önemli bir Türkiye'nin kuruluşu idi. Sağlık noktasında çok başarılı doktorlar yetiştirmişti. Ve özellikle yurt dışından dahi pek çok lider bu hastanede tedavi olabilmek için adeta sıraya giriyorlar idi. Ve gelinen noktada 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında pek çok kurumun kapatıldığı gibi askeri hastanelerin de işlevleri sonlandırıldı. Ama MHP lideri Devlet Bahçeli bununla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şimdi grup toplantısına tekrar gidelim ve daha neler söylemiş Bahçeli ona bir bakalım.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada bölgesel gelişmeler, NATO zirvesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasının başında dünya ve bölgedeki gelişmelere değinerek küresel güvenlik ortamının her geçen gün daha kırılgan hale geldiğini söyledi.
2: Uluslararası nizam hamlelerin yalnız masanın üstünde ve görünen taşlarla yapılmadığı, kapalı kapılar arasında ardında derinlikli olay ve oyunun senaryolarının kurgulandığı, çetin ve muhataralı bir beka satrancına dönüşmüştür. Bölge istikrarının tesisi adına okyanus ötesi meclisler ile kadim coğrafyalar arasında filizlenen uzlaşı arayışları ve diplomatik köprüler bir yanda bölgemizde sulh ümidini yeşertirken diğer yanda bu barış iklimini baltalamak isteyen gözü dönmüş şer odaklarının gizli ajandaları sahnede boy göstermektedir.
1: Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinin kritik bir dönemde yapılacağını belirten Bahçeli, Türkiye'nin ittifak içindeki konumunun tartışılmaz olduğunu söyledi.
2: Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır. Bu sebeple Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarınını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son savunma bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı gündeminin merkezine oturmuştur. NATO 3.0 olarak ifade edilen bu anlayış ittifakının

0: yeniden sert güce, hızlı karar alma kabiliyetine, üretim kapasitesine ve yüksek hazırlık seviyesine yöneldiğini göstermektedir. İşte Türkiye, bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Karadeniz'in stratejik sularında bir güvenlik mimarisi inşa edilecekse, alayı peşinen kabul etmelidir ki, Montreux ile tahkim edilen boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğimiz, o masanın temelini teşkil edecektir. Doğu Avrupa hattında bir caydırıcılık kalkanı örülecekse, kahraman Türk ordusunun sahada zaferle tescillediği hareket tecrübesi, Türkiye'nin muazzam askeri kudreti ve savunma sanayindeki şahlanışı muhakkak surette denklemin tam kalbindedir.
1: Konuşmasının sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık altyapısına dikkat çeken Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden faaliyete geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
0: Ne azimdir ki, bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum, şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Cephede kazanılan her şanlı zafer, ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayet erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Çünkü askeri tıp, askeri iklimin görev koşullarının, operasyon psikolojisini, askeri disiplin düzenini ve sevk zincirinin içinde barındıran apayrı ve özel bir alandır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli tabii ki gündemdeki konuların yanı sıra yurt dışındaki gelişmeleri de gündemine aldı. Grup toplantıları deyince hiç kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları birinci derecede önem arz ediyor. Şöyle, şimdi geçtiğimiz gün CHP sözcüsü Müslüm Sarı önemli bir ifade ortaya koydu. Neydi? Dedi ki, İki başlı bir yönetim asla kabul edilemez. Yani neyi ifade etmeye çalıştı? Özgür Özel'in grup başkanı olarak kürsüye çıkması ve toplantılar düzenlemesi, mitingler yapması ve bunu yaparken de seçilmiş genel başkan ünvanını kullanmasının yanlış olduğunu ve bu iki başlılığa paralel yapıya son vereceklerine dair açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi hani belki son grup toplantıları diyebileceğimiz bir aşamaya geçilmiş oldu. Çünkü bundan sonraki süreçte Özgür Özel ve arkadaşlarının gerek milletvekilleri, gerek belediye başkanları, gerek taraftarları açısından yeni bir oluşum artık kaçınılmaz görülüyor. Şimdi CHP grup toplantısına gidiyoruz.
3: Partimize yönelik saldırının işgalin ardından Ankara'da oturmadık. Partimize yönelik saldırıların sonucunda alınan butlan kararı ve ardından 15 katlı binadan çıkarıldıktan sonra bu hafta sonu en son dün pazartesi günü 15. ilimizde milletimizle buluştuk. Köy köy, belde belde, şehir şehir gidiyoruz ve milletimizle kucaklaşıyoruz. Cadde cadde, sokak sokak, meydan meydan mücadelemizi büyütüyoruz. Yeni siyaseti, temiz siyaseti, cesur siyaseti, teslim olmayan, başkasının planına göre değil, milletin hesabı

0: Kur'an'a göre yapılan siyaseti milletimizle birlikte ilmek ilmek örüyoruz. Belki makamlar yok, binalar yok, şatafatlı sahneler yok. Hiç olmadı, hiç kullanmadık. Ama bazen bir kamyon kasasının arkasında, bazen bir traktör römorkunun arkasında, bir kahve sandalyesinin üstünde ya da bir bankın üzerindeyiz ama milletin gönlündeyiz. Bize yönelik saldırılar Cumhuriyet Halk Partisi'ni sahipsiz bırakma operasyonu değildir. Allah'a şükür biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Cumhuriyet Halk Partilileri sahipsiz, yalnız bırakmayız. Ama esas gaye, esas amaç milletin dertlerini sahipsiz bırakma operasyonudur. O yüzden bize, partimize adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma ve lidersizleştirme operasyonu çekmektedirler. Meselenin kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir mesele değil, meselenin kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni bahane edilerek, meşgul edilerek bu milletle, bu milletin değiştirmek istediği iktidar arasındadır. Biz partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapan kadrolarız. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tarihinde ilk kez yenilgiyle tanıştıran kadrolarız. O günden beri de kibir yapmadan, sadece kendimizi anmadan başarıyı Türkiye İttifakı'na, Türkiye'nin bütün demokratlarına mal ederek yol yürümeyi tercih ettik. İşte bu yüzden iktidar değişimi artık Türkiye'de bir takvim meselesidir. Bunu herkes görüyorken bu ülkenin ezilenleri, yok sayılanları, hor görülenleri, hakkı yenilenleri iktidara yürüyorken maruz kaldığımız saldırı tam da buna yöneliktir. Bunu engellemeye yöneliktir. Yürüyüşümüzü durdurmak için, ki biz durursak mutlak sultan olacak. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak mutlan meselesini AK Parti'nin yargı kolları eliyle tasarlanmış, özellikle planlanmış mutlak mutlan meselesini mutlak sultanın kariyerini sürdürme meselesi olarak görmek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Türkiye'yi bu ara dönemden hızla çıkarmak, kendine aydınım diyen, partiliyim diyen, cumhuriyetçiyim diyen, Atatürkçüyüm diyen herkesin boynunun borcudur.
1: Şimdi tabii yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu iç mesele artık diyeceğim. Yani mesele haline gelmiş bir çatışma Türkiye'nin meselesi oldu. Yani sadece bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iç kavgası olarak görmemek gerekiyor. Türk siyasetinde çok önemli yol ayrımları, kırılmalar oluyor. Şimdi bugün gelinen noktaya şöyle bir bakalım. AK Parti gerçeğinin altını çizersek nerede, nasıl ortaya çıktı? Refah Partisi'nin bölünmesiyle beraber Abdullah Gül genel başkan olarak kurultayda çok ciddi bir oy almıştı. Ve o süreç bugünün AK Partisi'ni doğurdu. Ve uzun yıllar, gerçekten 25 yıl gibi bir süre hala iktidarda, hala güçlü ve hala önümüzdeki seçimin en iddialı partisi durumunda. Şimdi şunun da altını çizelim. Özgür Özel'e karşın ciddi bir ilgi var. Bir dip dalgası var. Aynı bir dönem 2022 3 Kasım seçimlerinde olduğu gibi bir kamuoyunda Özgür Özel'e karşın sempati var. Ama şimdi ideolojik nedenlerle olaya bakarsak, yani şimdi AK Parti ile, o günün AK Partisi ile bugünün Özgür Özel'in kuracağı partiyi bir araya getirmek mümkün değil. Çünkü

0: muhafazakar kesim böyle blok hareket etmeyi başaran bir Doğu ve Güneydoğu'da özellikle iki parti var. Bir malum DEM Partisi, yani geçmişe bakarsak onun uzantıları. Bir de Muhafazakar Parti. Tamam, dönem dönem merkez sağ partilerinde Ana Vatan Partisi gibi, Doğru Yol Partisi gibi partilerin de Doğu ve Güneydoğu'da söz sahibi olduğunu biliyoruz. Ama ideolojik olarak gerçekten AK Parti'nin çok ciddi bir altyapısı Doğu ve Güneydoğu'da var. Ama uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi, aslına bakarsanız o bölgede birinci parti olması gerekir iken SHP dönemindeki o bölünme, CHP'nin bölünüp içinden DEM Partisi, o zamanın partisi HDP vesaire çıkması CHP'yi o bölgede yalnızlaştırdı, zayıflaştırdı. Zayıf hale getirdi. Ama şimdi tabii ki parçaların birleştirilmesi de çok önemli. Acaba Özgür Özel bu eksikliği giderme noktasında parti kurması halinde DEM Parti ile bir seçim ittifakı içerisine girerek o bölgelerdeki eksikliği tamamlayabilir mi? Yani ama bugün DEM Partisi'nin Cumhur İttifakı içerisinde artık yer almasının kesinlik kazandığını görüyoruz. Teröristik Türkiye süreciyle ilgili ortaya konan duruş gayet net. Şunu da göremedik. Özgür Özel'in mitinglerine DEM Partililer destek vermediler. Ve Özgür Özel'in parti içerisindeki mücadeleyle ilgili de DEM Parti yöneticileri herhangi bir açıklamada bulunmadılar. Sahip çıkmadılar Özgür Özel'e. Evet, siyasi aritmatik ve dengeler çok ama çok değişmeye elverişli. Özgür Özel parti kurduktan sonra aynı sinerjinin devam edip etmeyeceğini ve CHP içerisinde ki Gürsel Tekin'in açıklamaları çok çok önemli. Ne dedi Gürsel Tekin? Şaşıracaksınız. Çok sayıda belediye başkanı, çok sayıda milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı tercih edecek. Özgür Özel partiden ayrıldıktan sonra. Evet. Şimdi tabii ki varsayımlar üzerine konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu yerlerde Özgür Özel'e karşı ciddi bir sempatinin ve bir dip dalgasının olduğunu söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimleri, kemikleşmiş siyasi figürleri Özgür Özel'in yanında olduğunu bugünden açıklıyorlar. Ama çark edenler de var. Onun da altını çizmek gerekiyor. Şimdi İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu CHP ile ittifak noktasında gemileri yakmıştı. Ne dedi? Atanmış birini siyasi muhatap kabul etmem mümkün değil demişti. O zaman İYİ Parti, Zafer Partisi eğer ki onların istediği isim Cumhurbaşkanı aday yapılır ise Özgür Özel ile beraber yol yürümeyi bugünden taahhüt ediyorlar. Farklı konular da var. Geçtiğimiz gün biliyorsunuz Tandoğan mitinginde önemli bir çıkış yakaladı İYİ Parti. Algıları değiştirdi. Yani istifalar bir yandan olurken ama Tandoğan mitingi hepsine bir cevap vermiş oldu. Şimdi gidelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve grup toplantısında neler söyledi İYİ Parti lideri Devlet Bahçeli, ekranlara taşıyalım.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, iktidarın terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise getirmesi planlanan çerçeve yasayı eleştirdi. Tandoğan mitingine de değinen Dervişoğlu, meydanda farklı kesimlerden vatandaşların bir araya geldiğini belirterek Türk milleti ayaktadır dedi.
2: Tandoğan'da hakkına, hukukuna ve geleceğine sahip çıkan, bayrağına sahip çıkan, vatanına, cumhuriyetine sahip çıkan Türk milleti vardı. O iradenin haykırışı şuydu: Türk milleti buradadır, ayaktadır ve her şeyin farkındadır.
1: NATO zirvesi nedeniyle Ankara'daki güvenlik tedbirlerini de eleştiren Dervişoğlu, yol kapanmaları, kamu kurumlarının etkilenmesi ve basın kısıtlamalarının devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını ifade etti.
2: Türkiye büyük devlettir. Fakat mesele şudur: büyük devlet olmak sadece büyük toplantılara ev sahipliği yapmakla olmaz. Büyük devlet olmak, o toplantılara kurumsal ciddiyette ve millet onuruyla hazırlanmakla olur. Bugün Ankara'da yaşanan manzaraya bakıyoruz. Yollar kapanıyor, şehir olağan düzeninden çıkarılıyor, üniversiteler, kamu kurumları kapatılıyor, gündelik hayat güvenlik tedbirleri bahanesiyle zorlanıyor. Gazetecilerin akreditasyonları tartışma konusu oluyor. İnsanlar yasaklarla, gözaltılarla karşı karşıya bırakılıyor. Bu telaş nedir Allah aşkına? Bu eyyamcılık nedir? İYİ Parti meclis grubu olarak bir kanun teklifi verdik. Amacımız bu tedbirler kapsamında doğacak olan ekonomik yükü esnafımızın omuzlarından almaktır. İktidara sesleniyorum. 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde faaliyet gösteren işletmelerin kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı almayın.
1: Askeri hastanelerin kapatılması konusuna da değinen Dervişoğlu, bu kurumların yeniden açılması gerektiğini ifade etti.
2: Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahiptir. Ama NATO üyeleri içinde askeri hastaneleri olmayan tek ülkedir. Bunun da müsebbibi bu iktidardır. Şimdi çıkıp koalisyonun minik ortağı, askeri hastaneleri kapatmak hataydı, yeniden açılmalı diyor. İYİ Parti olarak hem 27. hem de 28. dönemde defalarca önerge verdik. Askeri hastanelerin kapatılmasının mahsurlarına işaret ettik. Hastanelerin yeniden açılması için kanun teklifleri hazırladık. Bu iktidar tarafından ya reddedildi ya da meclis gündemine getirilmedi. Yaptıkları hatayı düzelterek alkış almaya çalışıyorlar. Ne derler buna değerli dava arkadaşlarım? Buna deseler günaydın derler. Üsküdar'da sabah oldu, bizde sabah şerifleriniz hayrolsun, şerler defolsun, hayırlar fetholsun diyoruz.
1: Konuşmasının sonunda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kaygılarını dile getiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütüne yönelik herhangi bir siyasi veya hukuki imtiyaz oluşturulmasına karşı olduklarını vurguladı.
2: Düne kadar söylenen şuydu: önce terör örgütü hiçbir şart ileri sürmeden silah bırakacak, kendini feshedecek, ihtiyaç varsa hukuki düzenlemeler değerlendirilecekti. Bugün ise deniliyor ki terör örgütünün silah bırakmasını gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu cümle iktidarın bugüne kadar anlattığı sürecin mantığını tersine çevirmektedir. Önce yasa çıkarılacak, sonra silah bırakılacak. Bu yalnızca bir yöntem değişikliği değildir. Bu yapılan müzakerenin, inkar ediyorlar ya, yapılan müzakerenin

ağırlık merkezinin de değiştiğini gösteren bir beyan niteliğindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir silahlı örgütün ve yapının beklentilerini karşılamak için önceden yasa çıkaran bir kurum değildir. Bunu herkes iyi bilmek zorundadır.

0: Türkiye'nin göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestelleniyor.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82, 327 82 82.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
12: Şimdi biraz önce ifade etmiştin. Ezel arkadaşımız, rejimiz uyardı. Müslüm Sarı'nın, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın, çünkü bu da çok önemli, partiden ihraç edileceklerle ilgili haberi hazırmış. Dinleyelim. Çünkü nihayetinde Terörist Türkiye süreciyle ilgili Özgür Özel'in ortaya koyacağı

0: düşünce ve tabii ki strateji çok önemli. Ama kimler dışarıda kalıyor? CHP'den. Dışarıda kalanlar zaten Özgür Özel'in kadrosunun kurucu unsurları olacak. Şimdi rejimiz Ezel ekranlara taşıyor Müslüm Sarı'nın bu açıklamasını.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından parti teşkilatlarına yönelik kapsamlı görev değişiklikleri açıklandı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı 26 ilde il yönetimlerinin görevden alındığını, 7 il başkanı hakkındaysa kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.
2: Bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun İl Disiplin Kurulu'nun görevden alınması ile ilgili kararlar alındı. Bu illeri ben sizlerle şimdi sırayla paylaşacağım. Ağrı ili ve Ağrı ilinin aynı zamanda merkez ilçesi, ikisi beraber. Yani hem il disiplin kurulu, hem il başkanı, hem de il yöneticileri bakımından, il yönetim kurulu bakımından söylüyorum bu listeyi. Aksaray ili. Aynı şekilde Amasya, yine kapsam içindeki illerimizden biri. Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, aynı zamanda Akçakoca ilçesiyle beraber Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesiyle beraber Nevşehir, yine Osmaniye ve merkez ilçesiyle beraber Samsun, Sivas ve Tunceli. Aynı zamanda Sinop ilinde de sadece il başkanı için, il başkanının görevden alınmasına ilişkin bir tasarrufta bulunulmuş oldu. Böylece 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. Bunun dışında 7 tane il başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin uygulamasının, disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu il başkanlarımız Denizli, yani Ali Osman Horzum arkadaşımız, Muğla Nail Kızıl arkadaşımız, Eskişehir Talat Yıldız arkadaşımız, Sinop Aykut Cem Yalçınkaya arkadaşımız, Düzce Özcan Dağıstanlı arkadaşımız, Kars Onur Ulaşdemir arkadaşımız ve Tunceli Berkay Gündoğan arkadaşımız. Bunlara ek olarak sayın basın mensupları 6 ilimizde de il başkanımıza görev verdik, yeni görevler verdik. 6 ilimizde yeni il başkanlarımız görev yapacak. Bugün itibariyle atamaları tamamlanmış oldu. Bunlar Batman ili, Batman ili için Yılmaz Özkanat arkadaşımız, Çanakkale ili için Koray Akkılıç arkadaşımıza görev verdik. Mardin ili için Mahmut Duyan arkadaşımıza, Osmaniye ili için Rıza Tekerek arkadaşımıza, Niğde ili için Tevfik Caymaz arkadaşımıza ve Tunceli ili için de Kemal Özcan arkadaşımıza. Yani özetle 26 ilimizde bir görevden alma durumu söz konusu. Bunlardan 7 tanesinin il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusu. 6 ilimizde de, yani bu 26'nın 6'sı ilinde de yeni görevlendirme söz konusu. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, hiçbir kurum iki başlı biçimde yönetilemez. Yani sadece bir siyasal parti için bunu söyleyemiyoruz. Bütün kurumlar için iki başlılık mümkün olmayan bir şeydir, yönetilemez bir şeydir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de asla kabul edilebilir bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı arkadaşlarımızın farklı siyasal yolculukları olabilir. Bununla ilgili ipuçlarını görüyoruz. Biraz önce sizin dediğiniz gibi, yani paralel il binaları, paralel ilçe binaları, işte paralel başka örgütlenmeler gibi bunların farklı bir siyasete ve farklı bir siyasal yolculuğa altyapı oluşturmak üzere yapılmış işlemler olduğunu değerlendiriyoruz. Ama iki başlılığı kabul etmemiz mümkün değil. Paralel bir yapıyı da

0: kabul etmemiz mümkün değil. Önümüzdeki dönemde buna ilişkin değerlendirmeleri de hep beraber göreceğiz. Yani tarafımızdan yapılan değerlendirmeler de olacak.
1: Evet. CHP sözcüsü Sarı, aslına bakarsanız önümüzdeki günlerde Özgür Özel ve yakın arkadaşları, dava arkadaşları diyeceğiz artık. Onları çok şey bekliyor çünkü partiden ihraçları da söz konusu. Şimdi efendim, tabii ki gelişen olayları almak üzere Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanacağız. Biliyorum, çok gerildik. Siyaset böyle bir şey. Zaman zaman insanları geriyor. Ama bu gerginliği alma noktasında biz de boş durmuyoruz. Evet, Gül Fidan Uğur. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir şiir kitabı. Gerçekten şöyle bir okudum, baktım. Ayağı yere basan ve sevgi, aşk temalı şiirlerini gördüm. Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanacağız. Günün gelişen olaylarını, öne çıkan gündem maddelerini Şamiloğlu sizlere aktaracak. Ama hemen sonrasında stüdyoda, evet, Söz Verdim Rüyama adlı şiir kitabını yayınlayan Gül Fidan Uğur'u konuk alacağız. Ve ondan çok çok güzel şiirler var içerisinde. Bu kitabın öyküsünü dinleyeceğiz. Evet, şimdi Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanıyoruz.
2: Merhaba, teşekkür ediyorum. İçer TV ve Sun TV seyircilerine güzel, sağlıklı bir gün diliyorum. Gündemde öne çıkan konulara yer verelim, hatırlatalım. Bugün önemli bir gün. Bugün Sivas'ta 33 yıl önce yaşanan o katliamın, o dramın yıl dönümü. Ve Sivas Madımak katliamının yıl dönümünde tüm Türkiye'de anma törenleri düzenlenecek ve böylesine üzücü olayların yaşanmaması için dilekler tekrar dilenecek ve ayrıca bu yaşanan 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak katliamının sorumlularının bir kez daha cezalandırılmaları istenecek efendim. Gündemde Madımak katliamı ve anma törenleri var. Bununla birlikte tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yine önemli konular tartışılmaya başlandı. Şöyle ki, bir süredir Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu arasında bir gerginlik olduğu ve Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel arasında iplerin koptuğu ya da Özgür Özel'in yoluna Ekrem İmamoğlu olmadan devam edeceği yönünde iddialar basında yer almaya başlamıştı. Tabii bu iddialar Özgür Özel'e soruldu. Özgür Özel de yakın çevresine yapmış olduğu bu konuyla ilgili açıklamada, Silivri cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'yla arasında herhangi bir fikir ayrılığının veya farklı bir şekilde plan ayrılığının olmadığını açıkladı ve hatta Özgür Özel bu hafta içerisinde Ekrem İmamoğlu'nu yine cezaevinde ziyaret edeceğini belirtti. Ayrıca yine yakın çevresine Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'yla aramda hiçbir ayrılık yok. Ayrıca Mansur Yavaş olmadan da ben asla yol yürümem dediği de belirtiliyor. Bu önemli. Şimdi bununla birlikte tabii şu sıralarda başladı ya da başlayacak CHP Genel Başkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin hemen önünde bir basın açıklaması yapacak değerli seyirciler. Bu da önemli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne söyleyeceği, hangi konulara değineceği kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Bu basın açıklaması ya şimdilerde başladı ya da birazdan başlayacak. Mersin'e geldiğimizde Mersin'de Toroslar Belediye Meclisi toplandı. Temmuz ayı olan toplantılarından ilkini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız yönetiminde. Tabii Sayın Yıldız o toplantıda belediye meclisinde belediye

çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Kırsal mahallelerde, ilçe genelinde kırsal mahallelerde üreticilerin evlerine ve özellikle de üretim alanlarına, tarlalarına, bağ ve bahçelerine ulaşımı sağlayan yolların düzeltildiğini ve bu konuda ciddi bir çalışma yaptıklarını, başarı sağladıklarını aktardı. Ayrıca tabii ilçe genelinde de asfalt çalışmalarını, asfalt yamalama çalışmalarını sürdürdüklerini ve park açma, parklar, var olan parkları düzenleme ve yenileme çalışmalarında da ciddi bir başarı sağladıklarını aktardı. Ayrıca okuma salonlarının Toroslar ilçesinde yaygınlaştırıldığını ve yeni okuma salonlarının da bu ay içerisinde hizmete açılacağını aktardı Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız. Ayrıca tabii Torosların önemli bir sebze meyve üretim merkezi olduğunu ve Toroslarda üretilen tarım ürünlerinin tanıtımı, pazar payının artması amacıyla da şenlikler ve festivaller düzenlediklerini ve bu yılda düzenleyeceklerini, bu yazda yine festivaller düzenleyeceklerini, Torosların özellikle üzümünün ve şeftalisinin tanıtımı için festivallerinin bu yaz döneminde de devam edeceğini aktardı Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız. Ayrıca Sayın Yıldız, Toroslar bölge halkının taleplerini dikkate alarak su kullanımı olmayan konutlardan evsel katı atık ücretinin alınmamasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun da görüşüldüğünü, su kullanımı bulunmayan konutlardan evsel katı atık ücretinin alınmamasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun da mecliste oylandığını ve kabul edilerek karara bağlandığını da aktardı efendim. Toroslar Belediye Meclisi'ndeki önemli öne çıkan konular bunlar. Uluslararası gündemde de hala Venezuela var. Venezuela'da yaşanan 2.7'den büyük deprem ve bu depremin etkileri Ukrayna-Rusya savaşını geride bıraktı. ABD ile İran arasındaki çatışma ortamını ve barış arayışlarını da geride bıraktı. Tabii şunu da belirtelim, Ukrayna ile Rusya arasında son 2 gündeki çatışmalar giderek şiddetlendi. Özellikle Rusya son 2 gündür Ukrayna'ya ciddi şekilde füzeler ve dronlarla saldırı gerçekleştiriyor. Venezuela'daki depremde tabii dünyanın birçok ülkesinden giden arama kurtarma ekipleri çalışmalarını yürütüyor. Türkiye'de arama kurtarma ekipleri ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu Venezuela'ya. Venezuela'da ilgili makamların aktardığı bilgilere göre can kaybı 3.000'e yaklaşmış durumda ve bazı kaynaklar 15.000, bazı kaynaklarda 50.000 diyor. Hangi konuda kayıp olan kişi sayısı açısından bu rakamları veriyorlar ve yine bazı rakamlar binlerce kişinin enkazlar altında olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının da hızla devam ettiğini aktarıyor. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Kemal İstek'te, teşekkür ediyorum.

Şenol Yıldız ile kent gündemi başlıyor. İnşaat yüksek mühendisi ve iş insanı Yusuf Can Arıcı, Şenol Yıldız ile kent gündemi programına konuk olacak. Şenol Yıldız ile kent gündemi 3 Temmuz Cuma saat 16'da canlı yayınla İçel TV'de başlıyor. Aşk ile Mersin. Mehmet Aşk, Aşk ile Mersin çok yakında. Aşk ile Mersin çok yakında başlıyor. Tepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda. Tepe Medya.

0: ve mobil uygulama. Telefonunda, bilgisayarında, tabletinde. Hemen Google Play ve App Store'dan indir. Şenol Yıldız ile Kent Gündemi başlıyor. İnşaat Yüksek Mühendisi ve iş insanı Yusuf Can Arıcı, Şenol Yıldız ile Kent Gündemi programına konuk olacak. Şenol Yıldız ile Kent Gündemi 3 Temmuz Cuma saat 16'da canlı yayınla İçel TV'de başlıyor.
1: Sosyal medyada paylaşımlar yaparak gelir mi elde ediyorsunuz veya bir uygulama mı geliştirdiniz? Faydalanabileceğiniz vergisel kolaylıklardan haberiniz var mı? O halde gelin hep birlikte bakalım. Sosyal içerik üreticiliği kazanç istisnası. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlara uygulanan bir kavramdır. Bu kazançların gelir vergisi tarifesinin 4. diliminde yer alan tutara kadar olan kısmı istisnadır. Bu istisnadan faydalanmak için vergi dairenizde veya dijital vergi dairesinden yapacağınız başvuru üzerine istisna dilekçesi aldıktan sonra Türkiye'de kurulu herhangi bir bankadan hesap açtırmanız ve gelirlerinizi bu hesap aracılığıyla tahsil etmeniz yeterli. Hesabınıza yapılan ödemeler üzerinden banka tarafından kesinti yapıldığı için beyanname verme, defter tutma veya belge düzenleme gibi yükümlülükleriniz de ortadan kalkmış olur. Detaylı bilgi için vergi iletişim merkezini yani 189'u arayabilir veya gip.gov.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Mevsim. Yıldız kayar mı sence? Gök gürler mi mesela? Yağmur bardaktan boşalırcasına yağar mı baharda? Benim yazım da kışım da soğukta. Üşüyorum sensiz yağmurlarda. Sen istedin mi beni hiç? Yağmurun toprağa kavuşmayı istemesi gibi. Arzuladı mı dudakların masumiyetimi? Ben yaz olsam mesela, hep beni yazsam gökyüzüne, gökkuşağı açar mı tüm renklerini? Evet. Şair Gülfidan Uğur, Söz Verdim Rüyamı adlı şiir kitabını yayınladı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Kemal.
0: Evet. Neden? Yani ya insanlar belli bir noktaya geldiği zaman duygularını böyle açığa vurmak, onları yazıya dökme, değil mi? İnsanlarla paylaşma ihtiyacı da duyuyor.
1: Evet.
0: Şimdi şiirlerinize baktık. Gerçekten de ya ayağa yere basan, içeriği olan ve bir şeyler anlatan şiirler.
1: Evet.
0: Yani aslına bakarsanız sizin şiirlerinizde herkes kendinden bir şeyler bulacakmış gibi.
1: İnşallah.
0: Aşka ve sevgiye dair.
1: Temennim.
0: Biraz sizi tanıyalım öncelikle efendim.
1: Efendim ben Kahramanmaraş Pazarcık doğumluyum.
0: Evet.
1: Üç çocuklu bir ailenin en küçük Ferdi ve tek kız çocuğuyum. Bir çocuk annesiyim. 30 yıldır Mersin'de turizm, otomotiv, eğitim, moda tasarımı gibi çok farklı sektörlerde ticaret yapan bir aile bünyesinde farklı görevlerde yöneticilikler yaptım.

0: Şu anda da hala Mera'da turizm sektöründe, Mera'da Suite Otel Mersin olarak, de Mera'da Hayatta Termal Otel İzmir olarak üç kardeş turizm sektöründe iş alanına devam etmekteyiz. Peyzaj mimarlığı mezunum mesleki olarak. Aynı zamanda İTÜ Endüstri İşletme Yöneticiliğini bitirdim. İş hayatına ondan sonra başladım. Şimdi de kendimi yeni bir dünyada yola çıktım. Dilerim başarılı olurum bu yolda diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle yani iz bırakacak bir şair olacağınızı bugünden görebiliyoruz.
0: Sağ olun.
1: Ya neden şiir? Yani tamam böyle, şimdi aslında bak gençlik yıllarında, çocukluk zamanında yani şiire karşı bizim kuşağımızın çok şeyi vardır yani.
0: Evet.
1: Siz bizden çok sonrasınız ama evet. Ya o gelenek de devam etmiştir son döneme kadar. Belki şimdiki gençlerde o yok.
0: Evet.
1: Yani duygusallık noktasında.
0: Aslında şiir okuyan insan sayısı, ya zaten okuyan insan sayısı ülke genelimizde az ama genele vurduğumuzda bence benim görüşümce, ama şiiri tercih eden insan sayısı biraz daha az, yani daha farklı bir insan kesimi okuyor. Birçok insan da hani şiir olmasın ilk kitap falan gibi böyle şeyler de, yorumlar da aldım aslında ben, ama benimkisi de zaten bir anlatıyla başladı yazma serüvenim. Çocukluğumda ben hep günlük tutardım. İç dünyamla ilgili olsun veya bazen okuduğum şeylerle ilgili olsun esinlenen yazılar yazardım, karalardım. Bu yanım hep vardı. Bir süre ara vermiştim bu yazma olayına. Babamı kaybettikten sonra tabii babayla iletişimim çok farklıydı. Biraz arkadaş gibiydik onunla. Galiba biraz yalnızda olduğumu hissettim. Sorumlulukların altında da olunca, o gücü de hissetmeyince tekrar kalem benim tutunma noktam oldu. Tabii büyük bir duygu selinin içerisinde olduğum için de neden şiirle başladı? Zannederim kelimelerim o kadar tutuktu ki yazmaya başladığımda. Yani bunu bir öyküye dağıtmak o an değil de şiirle ifade etmek beni daha çekti ve kitabım şiir yönünde evet. Oluştu.
1: Evet, şimdi Allah rahmet eylesin Hüseyin Uğur, gerçekten Mersin'e, ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağlayan bir iş insanıydı. Mersin'e dokunan bir isimdi. Kalıcı izler bıraktı. Sektörlerde ciddi başarılar ve öncülük ortaya koydu. Onu da yad eden, hatırlatan bir şiir var. Size okutturmayacağım. Çünkü çok duygulanırsınız.
0: Ben evet biraz etkileniyorum.
1: Ezel, ben okumaya çalışayım. Yani, gerçi ben de pek okuyamıyorum ama Çınar başlığı şiirimizin. Çınar dediler adına, öyle kazıdılar ruhuma. Yasla sırtını, düşmezsin dediler sonra. Küçüktüm, bilemezdim gölgem olduğunu. Nereden bileyim daha 19'undayken yoğrulduğunu. O koca çınarın aslında körpe olduğunu. Çınar dediler adına, öyleydi. Mecburdu. 4 kız kardeş, 2 anne, 1 eş, 3 çocuk. Yüklediler omuzlarına. Çınar dediler adına, dayanacak, yıkılmayacaktı asla. Ah Ankara, Anıkara, yıkıp geçti koca çınarımı. Söz vermişti oysa, kökleriyle tutunacak, gövdesiyle yaşayacaktı sonsuza. Evet. Allah bir kez daha rahmet eylesin. Hüseyin abiyi de çok severdik. Çok da biz de duygulandık. Güzel de bir şiir yazmışsınız. Evet. Şimdi biraz böyle bir şair gözüyle yani dünyaya baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Yani mesela ben bir gazeteci olarak hayal kırıklıkları görüyorum.
0: Çok.
1: Ya evet. O savaşlar. Değil mi? Yani o kadar biz mesela Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, tarihte mesela Yüzyıl Savaşı çok var Osmanlı'nın, değil mi? Bitmez.

0: Ya hiç ders çıkarmadık mı değil mi yani? Şu Orta Doğu'daki gündem hala savaş. İran, İsrail, ABD işte savaş devam. Ha anlaştılar, anlaşıyorlar. Barıştılar, barışmıyorlar. Bir bakıyorsun bir daha alevleniyor vesaire. Yani bir şair gözüyle bölgeyi ve dünyayı nasıl tahlil ediyorsunuz?
1: Ya bu şöyle bir şey, aslında şairliğiyle kendi karakterim olarak, yani ben çok duygusal bir insanım. Bazen izlediğim bir şeyde bile bir anda ağlayabiliyorum. Bazı haberlerde kanal değiştiririm mesela, çok içime sığmayan şeyler olduğu noktada. Zannederim şairliğin de en büyük etkisi
0: Evet.
1: sanırım bu duyguları aktarabilmek yani. Hiç kimse istemez bu tarzda olaylara maruz kalmayı. Mesela benim Pembe diye bir şiirim var hatta, bu konu üzerine yazdığım savaşların
0: Onu
1: bitmesiyle
0: bir
1: ilgili.
0: dinleyelim. Ben de dikkatimi çekti. Biraz önce karıştırdım kitabınızı.
1: Ya ben Pembe'nin
0: Dünyanın
1: evet.
0: Gülfiden Hanım, dünyanın ihtiyacı olan çok önemli şeye katkı sunmuşsunuz. Sevgiye.
1: Evet.
0: Sevgi çok önemli. İhtiyaç bu. Sevgisiz kaldık. Gerçekten sokağa çıkıyoruz. Gülen adam yüzü göremiyoruz. Eskiden ona selam, buna selam. Ya ne haber, ne yaptın? Onu ya o yok artık. Apartmana giriyorsunuz, herkes buzdolabı gibi. Komşuluk bitmiş. Tam ihtiyacımız vardı. Yani ilaç. Söz verdim rüyama. Şiir kitabı bir ilaç. Hiç yok içinde. Karamsarlık yok. Umut var, sevgi var, aşk yarası var. Yani sevgisizliğin ne demek olduğu çok önemli. O şiirinizi alabilir miyiz efendim?
1: Ben mi
0: Evet,
1: okuyayım size?
0: Ezel'ciğim bir fon alalım. Güzel bir fon olsun. Şimdi Söz Verdim Rüyama adlı şiir kitabından Gülfidan Uğur, çok önemli bir ihtiyaç hissettiğimiz şiiri biraz da hani güncel olsun. Biliyorsunuz bizim formatımız haber olduğu için nihayetinde radyo dinleyicilerimiz için de tabii ki bu keyifli anlar. Nihayetinde savaşlar, gözyaşı, kan, nefret ikliminin bitmesi için en önemli darbeyi sevgi vurur. Ve Gülfidan
1: Bu arada
0: Uğur.
1: önden söylemek istiyorum. Şiir yazmak başka bir şey ama okumak bambaşka bir şey. Dilerim
0: Evet. Evet.
1: seyircilerimiz beğenirler.
0: Buyurun.
1: Bir pembe arıyor insan hayatın ara sokaklarında. Pembe düşlerin pamuğunda saklı kalsa geceler. Toz pembesinde doğsa güneş ve ölüm unutulsa hayatın tozlu raflarında. Yüzyıllar boyu sürse yaşam, gün batımında seri serpe doğsa ay keyfince. Savaşlar tarihe gömülse, hüzünler kalsa geride ve acılar arkasına dönüp bakmadan alıp başını gitse. Yalnız mutlulukla aksa hayat, uçurtmanın renklerinde dönse dünya ve biz bir gök kuşağının altında pembenin sadeliğinde kalsak, yaşasak gün ve gece.
0: Harika bir şiir. Çok
1: Teşekkür
0: güzel.
1: ederim.
0: Yazımı da çok güzel. Çok da güzel okudunuz.
1: Sağ olun.
0: Artık sizi bırakmayız. Bir şiir daha alacağız. Çünkü
1: Sağ olun.
0: gerçekten yani
1: Teşekkür
0: sizin
1: ederim.
0: şiirlerinizi katletmeme izin vermeyin.
1: Ay, sağ olun. Teşekkür
0: Yani.
1: ederim. Yok, siz de gayet güzel
0: Evet. Şimdi
1: okuyorsunuz.
0: efendim. Ya tabii şimdi ne olursa olsun tamam Maraş'tan geldiniz. O işte bir yerden geldi. Şu ama Mersinliyiz.
1: Evet, ben artık
0: Mersinliyiz.
1: kendimi
0: Ya, yani, Mersinliyiz
1: 30
0: yani.
1: yıldır, hatta daha da fazla olmuştur
0: Başka bir
1: Mersin'deyiz.
0: ömür yok zaten. Yani gidip de bir yerde 30 yılda yaşama şansınız yok. 40 yıl, 50 yıl yaşama şansınız yok.
1: Evet.
0: O yüzden Mersinliyiz. Hepimiz Mersinliyiz. İşte Mersin'in bir dönem yani bir kurucu mesela o ayarlanan hani geri dönme diye bir şey vardır ya. Yani sanat ve spor kenti olarak o kadar çok böyle tarihte yer edilmiş ki.
1: Evet.
0: Yani çok önemli sanatçılarımız var. Müzikte mesela Nevit Kodaklı değil mi?
1: Evet.
0: Çok önemli bir klasik müzik ustası. İşte sinemada aklıma geliyor yani Atıf Yılmaz, şair Ümit Yaşar Oğuzcan.
1: Ümit Yaşar Oğuzcan.
0: Ya adam ne şiirler yazmış
1: Evet,
0: değil
1: onun
0: mi yani?
1: şiirlerini,
0: Bana biraz
1: aşk şiirler.
0: sizin şiirleriniz onu hatırlattı biraz bana.
1: Öyle mi?
0: Evet
1: Tabii
0: yani
1: bilmiyorum.
0: hani şey
1: Yakındığım
0: değil
1: için bence.
0: yani benzemiyor ama şey olarak

0: Ana tema olarak yani öyle gibi
1: aşk
0: yani.
1: Aşk var.
0: Aşk var. Karşılıksız aşklar var. Hüzün var.
1: Dedim yani, ya biraz yani. Benimkisi yalnız kaldım ya duygusal olarak bir boşluk yaşadığım için.
0: Evet.
1: Daha çok ona bir aşka tutundum. Yani hayalimde bir aşk canlandırdım. Ya da bendeki aşkın anlamı ne acaba diye düşünürken
0: evet.
1: ve birçok aşk şiiri
0: bu
1: çıktı
0: söz
1: ama
0: söz verdiğim rüyama yani bu özel çok farklı bir isim.
1: Evet.
0: Söz verdiğim rüyama yani anlaşılmıyor yani hemen şu fikri diye anlaşılmıyor yani çok böyle ilginç geldi bana.
1: Ben onu şöyle evet. açıklamak isterim. Onun birkaç anlamı var. Neden bu kitaba bu ismi verdim? Birincisi zaten bir şiirimin ismi bu. Hı. Söz verdim rüyama diye. O da bir aşk şiiri. Orada da aslında ben hayali yazdığım anlaşılıyor. Çünkü ben rüyada bir aşka söz veriyorum o şiirde. Hı. Yani öyle bir aşk yok. Öyle bir insan yok. Öyle biri yok. Ben bu rüyaya söz verdim. Bu aşka, doğru aşka bulacağımı diye. O şekilde gelişen bir şiir o. Bunun tabii şöyle de bir etkisi var. Bu kitabı çıkarmak, bu yola girmek benim hani çocuklukta da bir hayalim olduğu için. Bu da benim için bir rüya olması nedeniyle. Ben en uygun ismin bu olacağını düşündüm. Bunu yaparken bu insanlara da belki, çünkü eminim biz aslında gerçek hayatımızı yaşamadığımızı düşünüyorum ben. Hepimizin iç dünyasında böyle farklı bir hayalini kurduğumuz, yapmak istediğimiz bir dolu şey var. Ama hep şartlardan dolayı erteleriz, başka zamanlara kalır yani o içimizde söz verdiğimiz şeyler. Hani bu kitap biraz da onun çağrısı olsun. Ben söz verdim ve yaptım. Hani insanlara da bir hadi ben de bugün söz vereyim de şunu yapayım dedirtsin diye özenle seçilmiş bir isim.
0: Evet, harika. Çok ilginç, çok şey anlatan bir şiir kitabı ismi. Evet, şimdi biz şu son kapaktaki hani derler ya, o bir kelebek gibi uçsam da gönlüne, onu sizden alabilir miyim? Çok ilgimi çekti. Ya bir de hani ilk şiirler nedense geçinmesi çok zor. Ya bu duygu patlaması mı acaba? Yani birdenbire birikiyor. Bir duygu bir patlıyor, bir şiir yaratıyor. Diğerleri de mesela onun tamam belki daha güzel ama onun yeri bir başka oluyor. Siz de şöyle gösterelim sayın izleyicilerimize de arka kapağı koymuş Sayın Uğur.
1: Kelebek şiiri.
0: Evet, kelebek şiiri.
1: Kitapta da var. Bu benim ilk kaleme aldığım.
0: İlk.
1: İlk şiir.
0: Evet, ezel. Ver gelsin bakalım bir son müziği. Bunu da dinleyelim Sayın Gülfidan Uğur'dan.
1: Hani derler ya bir kelebek gibi uçsam da gönlüne, gönül benim değil dese de yüreğim, bıçak misali kesilir aşk yarası. Yerine konamaz en derinden yara kanar. Ne duyan olur ne gören, akar yalnızca kendine kalp damlası. Bir çığlık saklı yüreğimde, sonsuzluğa bağırır, dinmez, dinmez. Yaralı yüreğim fısıldar yüreğine. Çözülmez miydi içimdeki düğüm sevsem beni? Ve ben sevsem yalnızlığını karanlığımda. Bir kelebek gibi uçsam senin göğüne, konsam gönlüne.
0: Evet, bravo.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, Ezel senden de bir fikir alalım. Nasıl, beğendin mi? Evet.
1: Ha bitirdik mi?
0: Hayır bitmedi. Ben ara ara dönüyorum rejimize. Onun da fikirlerini alıyorum. Beğenmiş. O da arkadaşlarımız da beğendiler. Dinleyicilerimiz,
1: izleyicilerimiz beğendiler. Ben de okuyabiliyorsam ne
0: hala. Çok güzel okuyorsunuz efendim. Tebrik ederim. Şimdi bundan sonrasına bakalım. Şiir kitabı tamam. Adımınızı attınız.
1: Evet.
0: Ama bu yani bir yazar, bir şair tek kitabıyla yani anılması biraz eksiklik. Yani bir başlangıç önemliydi. Çok güzel bir başlangıç yaptınız.
1: Evet.
0: Gerçekten yazım kalitesi yüksek, akıcı, çok şey anlatan, odak noktası yani önemli bu. Sevgi ve aşk olan bir şiir kitabı ürettiniz. Bundan sonrası için.
1: Şimdi aslında ben şöyle bir şey de yapmak istedim bu kitabı.

0: çıkarırken. Genelde iş dünyasından insanlardan beklenen şeyler biliyorsunuz ya, biyografidir, hayat evet, hikayesidir, doğru. Başarı öyküleridir. Hani ben biraz duygulara yönelmek istedim. Yani duyguyu vermek istedim bir iş insanı olarak. Yazarlığa adım attığımın sinyalini vermek istedim. Bununla ilgili hatta yakın zamanda Yitik Ülke Yayınları aracılığıyla Kadıköy Kitap Fuarı'na da yaklaşık 250 yazarın katıldığı, Türkiye genelindeki yazarların katıldığı bir kitap fuarına da katıldım. Yine yayın evi aracılığıyla birçok fuarda yer almayı planlıyoruz. Yani bu benim için zaten ilk kitap için çok büyük bir adım. İkinci noktada ben zaten iş hayatı yönünde kendimi yeterince doyurduğumu ve hani beslediğimi eğitimlerle yani belli bir noktaya geldiğimi düşünüyorum. Tamamen bu benim ikinci işim gibi olacak, yer alacak, planlamam o yönde. Şu anda da mesela Profesör Doktor Beliz Güçbilmez'in, işte Gaya, yani çeşitli kurumların atölyelerine katılmaya çalışıyorum. Bu noktada eksiklerimi görüp daha da iyisini yapabilmek adına şu anda bir öykü hazırlığım var. Hatta bir küçük öyküm de Yitik Ülke Yayınları'nda Eylül-Ekim gibi yayınlanacak birçok çoklu yazarın bulunduğu bir kitapta. Ama şahsi olarak da bir öykü çalışmam var.
1: Öykü kitabı çalışmanız var.
0: Evet, ama bundan sonrasında da yani arada düz yazılar ve arada da yine şiir serpiştirerek bu yazarlık hayatıma devam etmeyi planlıyorum. Tabii bu hiçbir zaman ben en iyisini yaptım, bitti, artık bu kitap oldu demeden sürekli kendimi geliştirerek, farklı yazarlardan deneyimler alarak ilerletmeyi planlıyorum. Bu bana çünkü çok iyi geldi Kemal Bey. Yani ruhsal yanımı doldurdu, kendimi daha mutlu, daha enerji. Yani yazmak zaten başka bir şey bence yani.
1: Herkese tavsiye ediyor musunuz?
0: Kesinlikle. Yani illa hani ben yazar olmak adına yazmaktan bahsetmiyorum ama ben yazmanın gerçekten insanın iyi geldiğini düşünüyorum. Çocukluğumda da bu beni çok rahatlatan bir şeydi. Hala ben o feyzi alıyorum. Yani aslında iç dünyamızı biraz kendinizle de yüzleşiyorsunuz. Bazen acı oluyor. Hani hüzünleniyorsunuz. Bazen tatlı şeyler oluyor ama ben kesinlikle yazmanın, yani bunu sadece yazma için diyemem. Sanatsal bir resim çalışmasının, yani bir sanatla ilgili bir şeyin uğraşın, ne bileyim heykeltıraş olur, minyatürk olur, ne olursa olsun ben insanları iyileştirdiğini düşünüyorum.
1: Evet. Evet, bir şiir daha isterseniz. Hangi şiiri?
0: Ben mi, siz mi?
1: Siz efendim yani. Aa,
0: ben bu.
1: Yok, siz şiiri daha güzel okuyorsunuz. Tamam mı?
0: Düş hani, şiirini seslendirelim isterseniz.
1: Düş, değil mi?
0: Evet, o şiirde.
1: Bir düş gördüm, bir içinde kurgu. Masal perisi, gölgesinde yeşerdiği maaşlar kayboluyordu sanki yıllar, yıllar. Buyurun efendim, siz dinliyorsunuz.
0: Pardon, siz okuyacaksınız
1: 60,
0: diye düşündüm.
1: Evet, sayfa 60. Evet.
0: Bir düş gördüm, içinde masal perisi, gölgesinde yeşerdiğim ağaçlar, kayboluyordu sanki yıllar. Bir düş gördüm, hatıra ormanında hatırlanan, ormanın hatırasında yankılanan, ıssızca ortalardan kaldırılan kederler. Bir düş gördüm, cennetimde açan çiçekler, beni sayıklıyordu heceler. Bir düş gördüm, penceresinde menekşe, suskun uzun gölgeler. Bir düş gördüm, içinde bir adam kayboldu hiçliğe. Birer birer açıldı ormandaki perdeler. Son sahneydi bu düşümde. Geçmeyen saatlerde tutsak olmuş sevgiler.
1: Harika. Harika. Dilinize sağlık, kaleminize sağlık. Gerçekten yani şiirler kalıcı. Yani benim gördüğüm
0: şairler
1: kadarıyla
0: şairler genelde öldükten sonra evet, değerleniyor diye düşünüyorum ben Kemal Bey. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama.
1: Hayır hayır, yani sizin yazdığınız şöyle kitabı.
0: İleriye yönelik bir eser bıraktım herhalde diye düşünüyorum artık ne zaman.
1: Efendim biz sizden çok çok eserler bekliyoruz.
0: İnşallah. Benim de temennim
1: yani
0: o yönde.
1: Bize bir şöyle bir şey, lezzetli bir şey yapıyorsunuz.
0: Elimden geldiğince.
1: Bunun biz devamı mesela. Öykü kitabınızı şimdiden merak etmeye başladım.
0: İnşallah. Yani şimdi, yazın Ağustos evet, gibi.
1: Şimdi siz, ben biraz önce de ifade ettim, böyle kan, gözyaşı, geçim derdi, stres çok büyük. Bu ilacı.
0: Evet.
1: Sevgi temalı şiirler ilacı. Şiirden kopmanın imkanı yok.
0: Evet.
1: Yani uzun yazılar belki okunmayabilir ama şiir öyle değil. Kısa kısa vurucu, iz bırakan darbeler var orada. Duyun. Yüreğimize vurulan darbeler hissettiriyor.
0: Benim öykü dilimde de aslında birkaç öykü paylaştığımda böyle bir imgeler biraz fazla kullanıyorum galiba. Metafor evet. Falan fazla şey yapıyorum, bu söz verdim rüyama gibi. Öykü dilimde de aslında böyle biraz şiirsel bir geçiş var dil olarak. Tabii ben çok onu şiire yaklaştırmamak için biraz daha düz formatlı ama yine bir şiir tadını verebilecek kıvamda bir noktaya getirmeyi planlıyorum evet. Yani.
1: Şimdi çeşitli platformlarda yani şiirlerinizin yayınlanması da çok önemli. Kitabı nereden temin edebilir okurlarımız? Şimdi bunu.
0: Şu anda benim kitabım tüm Türkiye'de Google'a söz verdim rüyama dendiği zaman işte Trendyol, DNR. Yani, hepsi burada, Kitap Yurdu, İstanbul Kitapçısı, BKM Kitap, birçok kitapçı da var. Mersin olarak konuşacak olursak şu anda tüm kitapsanlarda da satışı mümkün, raflarda. Yani ulaşılabilir bir kitap. Zaten bu yönde de biz şimdi yayın eviyle ayrıca bir hani kitap sayfalarına, edebiyat sayfalarına kitabı ulaştırmak adına bir çalışma düşünüyoruz. Daha da inşallah gündeme geliriz diye düşünüyoruz ama evet. Şu anda çok rahat ulaşabilirler.
1: Evet tabii çok farklı böyle cello, sihirbaz, yani dost, palyaço, mis kokulu menekşe, yani hepsini okumayacağız. İpuçlarını veriyorum. Aslında en ilginç olayları olanları okumadık. Çok farklı çünkü kitabı temin edin ve içeriğinde çok farklı acı, mesela benim çok tuttuğum bir şiir oldu. En çok acıyı bildim ben başlığıyla, değil mi? Bu yetiyor zaten. Bir cümle yetiyor.
0: Ben de çok acıdım. Evet. Acım.
1: Bir cümle, yetiyor. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz var mı bir konu?
0: Ben beni konuk aldığınız için çok teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için de teşekkür ederim. İnşallah diğer okuyucular temin ettiği zaman aynı beğenileri onlardan da alırım. Çünkü bir yazar için en önemli şey ne zaman yani bu şiir beni anlatıyor dediği zaman okuyucu, onundan büyük bir haz yok. Ötesi hikaye yani. İnşallah o noktada ilerliyoruz diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum yayınınızı aldığınız için.
1: Evet, biz de teşekkür ederim. Çok güzel. Evet sayın izler, işte gerçekten de önemli bir kitap. Söz verdim rüyama Gülfidan Uğur, şair. Ve tabii ki şair yazar bundan sonra öykü kitabıyla gündeme gelecek. Bizler de kendisinden bir kez daha rica edeceğiz. Sizlerle buluşturmak adına stüdyomuzda konuk almak için. Evet. Efendim, haber merkezinden de bugünlük bu kadar diyelim. Yine yarın görüşmek üzere ama hava durumuyla da sizi baş başa bırakıyoruz.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve güne çoğunlukla güneşli bir günle uyandık. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yani ise bizi çoğunlukla güneşli bir gün karşılayacak ve 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Mersin'in diğer ilçesi Anamur'dayız. Anamur

Da bugün yer yer bulutlu, ardından güneş açacak. Geceye baktığımızda ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta güneşli parçalı bulutlu arası olacak bugün ve gece ise açık geçecek. Yarın ise bizi çoğunlukla güneşli bir gün karşılayacak ve 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesine bakıyoruz. Bozyazı'dayız. Bozyazı'ya baktığımızda yer yer bulutlu, sonra da güneşli olacak bugün. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın ise çoğunlukla güneşli olacak ve 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesindeyiz. Mut'tayız. Mut'ta bugün bol güneş ışınları olacak. Aman dikkat diyelim. Gece ise açık geçecek. Yarın ise sıcaklık değerleri giderek bayağı yükseliyor ve 38 derece oluyor. Günlerdeyiz. Günlerde güneşli parçalı bulutlu arası olacak bugün. Gece ise açık geçecek. Yarın ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 30 dereceyi gösteriyor termometreler. Mersin'in Silifke ilçesindeyiz. Silifke'ye baktığımızda bugün çoğunlukla güneşli olacak. Gecemiz çoğunlukla açık olacak. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Erdemli'deyiz. Erdemli'de bugün oldukça nemli bir gün Erdemlileri bekliyor. Aman dikkat diyelim. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise çoğunlukla güneşli bir gün olacak ve 32 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Tarsus'tayız. Tarsus'ta çoğunlukla bugün güneşli olacak hava. Geceye baktığımızda çoğunlukla açık olacak ve yarın ise bulutlu güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Çamlıyayla'dayız. Yer yer sağanak yağışlar olacak. Bugün gece ise parçalı bulutlu olacak. Yarın ise 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 27 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
1: Reklam kazandırır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
3: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz tatilinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 87 40 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşakta kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi, Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82, 327-82-82.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti durumunu konuşmak için mecliste toplantı yaptı. Toplantıda genel merkez yönetiminin ihraç mekanizmasını çalıştırması nedeniyle CHP'de mücadelenin artık zor olduğu kanaati güçlendi. Seçmeni seçeneksiz bırakmamak adına yeni bir partinin kurulmasının şart olduğu görüşü ağırlık kazandı. İsrail'in egemenliğindeki tarihi Filistin toprakları ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Tasarının yasalaşabilmesi için önce ilgili komisyonda görüşülüp ardından İsrail Meclisi'nde yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor. HSK kararnamesiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Adliyesi'nde düzenlenen törende yeni görevine uğurlandı. Çelikkol, Mersin'i daima güzel hatıralarla hatırlayacağını söyledi. Mersin'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende kabotaj kanununun önemi vurgulandı ve deniz şehitleri anıldı. Program çelenk sunumu ve su takı gösterisiyle sona erdi. Toroslar Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste alınan kararlardan biri de su kullanımı bulunmayan konutlardan evsel katı atık ücreti alınmaması oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazırladığı rapor oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Anamur ve çevre ilçelerde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek emniyet birimlerinde incelemelerde bulundu. Aktaş, personelle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Avrupa'dan Mersin Limanı'na gelen atıklara bir tepki de MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır'dan geldi. Çakır, atık ithalatının granül halde gelmesinin bu sorunu çözebileceğini söyledi. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi ve taşeron firma tarafından işten çıkarılan 180'in üzerindeki işçinin hak arama mücadelesi devam ediyor. İşçiler, hepimiz işlerimize dönene kadar bu kapıdan ayrılmayacağız diyerek geri adım atmayacaklarını ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Mayıs dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre Mersin'de Mayıs ayında ihracat 572 milyon 815 bin dolar, ithalat 798 milyon 716 bin dolar olarak gerçekleşti. Mersin'in en çok ihracat yaptığı ülke 21 milyon 482 bin 892 dolarla Yunanistan olurken yine Yunanistan 18 milyon 521 bin 126 dolarla da en çok ithalat yapılan ülke oldu. Hamidiye Mahallesi'nde çocuklar için çevre hareketi başlıyor. Hamidiye Mahallesi Muhtarı Derya Demirci çocuklara yönelik eğitim programı organize etti. Etkinlik 7 Temmuz Salı günü saat 16.30'da gerçekleştirilecek. Mersin'de bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın Tarsus ilçesindeki Kemalpaşa Sanayi sitesinde meydana geldi. Yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol

altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Mersin'de narkotik ekiplerince bir iş yerinde düzenlenen operasyonda televizyon ünitelerinin içerisine gizlenmiş 520 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'de erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen bir kadın yerde sürüklenip araca bindirildi. Kadını başka bir kadın kurtardı. Şüpheli şahsın yakalanıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı iddia edildi. Mersin polisi trafik denetimi sırasında sahte plakalı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamacayla yakaladı. 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla 9 suçtan aranması olduğu belirlenen şüpheliye trafik kurallarını ihlalden de 370 bin lira para cezası kesildi. Mersin'in Mut ilçesinde kayısıda Mayıs ayında başlayan hasat sezonu devam ediyor. Mut kayısısında bu yıl 250 bin ton rekolte bekleniyor. Kalite ve verimin yüksek olduğu sezonda kayısı yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Ünilik Basketbol Türkiye Şampiyonası sona erdi. Kadınlar kategorisinde Atatürk Üniversitesi basketbol takımı, erkekler kategorisinde ise Üsküdar Üniversitesi şampiyon oldu. Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti. Wimbledon tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. Karşılaşma Liu'nun 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Hani ben olmayınca ölü gibiydim. Hani ben aşk, ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevdim. Kime gidersen git, beni

Takvimler 2 Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyada gündem, adalet, ekonomi, tarım, yerel yönetimler ve uluslararası gelişmelerle bir gün yaşandı. Ve bültenimize baktığımızda Batman'da 19 yıl sonra aydınlatılan faili meçhul cinayet dosyası, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın rekor üretim açıklaması ve Mersin'deki adli ve yerel gelişmeler günün öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Dünyada ise aşırı sıcaklıklar, sel felaketi ve yangınlar can kayıplarına yol açtı ve başlıyoruz.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2007 yılında faili meçhul olarak kayıtlara geçen bir cinayetin tam 19 yıl sonra aydınlatıldığını açıkladı. DNA incelemesiyle kimliği belirlenen dosya kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl son 66 yılın en iyi yağışlarının etkisiyle Türkiye'nin 140 milyon tonluk bitkisel üretimle tüm zamanların rekorunun kırılmasının beklediğini açıkladı. Yumaklı, buğday ve arpa üretiminde de geçen yıla göre önemli bir artış olduğunu söyledi.
1: Bu hasat döneminde malumunuz çok iyi bir yağış aldık. Son 66 yılın en iyi yağışını aldık. Hamdolsun barajlarımız doldu. Şu an itibariyle barajlardaki doluluk oranımız %81'e ulaşmış vaziyette. Eğer öngörülerimiz tutarsa bu yılı 140 milyon tonluk bir bitkisel üretimiyle bütün zamanların rekorunu kırarak tamamlamış olacağız inşallah. Buğday ve arpa tabii ki malumunuz stratejik olarak gördüğümüz iki ürünümüz. Aynı zamanda da üretim planlamamızın en önemli ürünleri. İlk tahminlerimize göre buğdayda geçen yıla göre %27 artışla 22 milyon 750 bin tona ulaşacağız. Arpada da %50 artışla 9 milyon tona ulaşmayı bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi 20 milyon tonluk kapasitesiyle kendisine gelen bütün ürünleri her bir gramına kadar alacak. Hiçbir tanesini bırakmayacak. Sadece 21 günde 1 milyon tonluk ürün aldı Toprak Mahsulleri Ofisi. Yani bu bir rekor. Bu zamana kadar toplamda 2 milyon ton ürün aldı. Yine söz verdiğimiz gibi 21. günden başlayarak ödemelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar da 2 milyar liralık bir ödeme üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi bu yıl İran krizi ile alakalı girdilerde oluşan artışları da bu yılın desteklerine ilave etmek üzere çalışma yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı bu yönde oldu. Bizler de inşallah hasat döneminin sonunda bu hesaplamaları bitirerek bu işlemi gerçekleştireceğiz. Ben buradan bütün üreticilerimize de seslenmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl zirai don yaşadık, kuraklık yaşadık. Artık iklim değişikliğini hemen hemen her konuşmamızda bahsediyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Bakın geçen sene o olayları yaşadık. Hamdolsun bu sene rüzgar bizden yana daha iyi, daha bereketli bir ürün hasadını konuşuyoruz. Ama önümüzdeki yıl ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden ben bütün üreticilerimize özellikle tarsimi yaptırmaları konusunda kendilerinden istirham ediyorum. Gelir koruma sigortası devlet destekli. Bu da yeni bir poliçe, sizin emeğinizin değerini korumak üzere geliştirdiğimiz bir poliçe türü. Bunun da gene %60'ını devletimiz karşılayacak. Ekmeklik ve makarnalık buğdayla arpada eğer bir verim kaybınız olursa ya da hasat sonrası oluşabilecek fiyat farklılıklarında maliyetin altına düşen bir fiyat olursa aradaki farkı bu poliçe karşılayabilecek. Bir önemli konu da hepiniz yaşıyorsunuz. Hava sıcaklıkları hızlı bir şekilde arttı. Özellikle biçer döver ve balya makinesinin kullanımı esnasında çıkması muhtemel kıvılcımlara ve yangınlara dikkat etmelerini rica ediyorum. Gittiğiniz yerlerde mutlaka bu tür problemlerin oluştuğu durumda müdahale etmek üzere ya bir yangın tüpü ki zorunlu kıldık bunu bizim bütün tarım teşkilatımız da yakından takip edecek ya da su tankerleriyle orada bu tür problemleri oluşmasını engellemiş olalım. Bugün Kırıkkale'de bulunmamızın nedeni bahsettiğim gibi Karakeçili, Eğribük, Mera, Islah ve Amenajman projemiz. Kırıkkale'de de 3000 dönümlük bir alanda modern mera ıslah yöntemleri uygulamaya başladı arkadaşlarımız. 5 yıl sürecek bu proje. Yani mera verimliliğini artıracak kaliteli kaba yem üretimini de güçlendirmiş olacağız. Yine burada 500 dönümlük bir alan var. Kullanıma uygun değil. Burada da kuraklığa uyumlu ya da uygun tuz çalısı dediğimiz, son dönemde bütün meralarımızda yaygınlaştırmaya gayret ettiğimiz bitki türünü de protein değeri yüksek olması hasebiyle buralarda ekmiş olacağız. Hep söylüyoruz.
0: HSK kararnamesiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol için Mersin Adliyesi'nde veda töreni düzenlendi. Çelikkol, Mersin'de görev yapmaktan onur duyduğunu söyledi.
2: Kararnamesiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Adliyesi'nde düzenlenen törenle mesai arkadaşlarına veda etti. Programa Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri İsmail Teker ve Ömer Faruk Güngör'ün yanı sıra hakimler, Cumhuriyet Savcıları, adliye personeli ve çok sayıda davetli katıldı.

0: Mesai arkadaşları Başsavcı Çelikkol'u yeni görevine uğurladı. Programda konuşan Çelikkol, Mersin'de görev yapmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu belirterek birlikte görev yaptığı hakimlere, Cumhuriyet savcılarına ve adliye personeline teşekkür etti. Programda Başsavcı Çelikkol'un Mersin'de görev yaptığı süre boyunca adalet hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalarıyla adliyeye sunduğu katkılar da anlatıldı. Programın sonunda Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan tarafından Başsavcı Ahmet Çelikkol'a günün anısına çiçek takdim edildi.
1: Ve Toroslar Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Yıldız, yaz aylarında artan nüfusla birlikte hizmet temposunu arttırdıklarını belirterek yol, park, temizlik ve sosyal projelerin devam ettiğini söyledi.
2: Toroslar Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk toplantısını Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız yönetiminde gerçekleştirdi.
3: Haziran meclisimizden bu yana bir aylık bir süre geçti. Bu zaman zarfı içerisinde Toroslar Belediyesi durmuyor, yoluna devam ediyor. Bir biçimde Toroslar'da yapılması gereken hizmetlere, Toroslar'ın her bir köşesine, her bir santimetre karesine ulaşmaya çalışıyor. Şimdi Haziran ayından sonra biliyorsunuz artık işlerimiz biraz daha zorlaşıyor bizim Toroslar Belediyesi olarak. Çünkü nüfusumuz neredeyse iki katına çıkıyor ve dolayısıyla bu iki katına çıkan nüfus Toroslar'daki işlerin de iki katına çıkmasına sebebiyet veriyor. Biz geldiğimiz günden bu yana söylüyoruz, Toroslar'ın her bir santimetresini imrenilecek hayatların sürdürüleceği, herkesin yaşamak isteyeceği bir ilçe haline getirmek için elimizden geleni yapacağımızı söylemiştik. Şimdi de bunu yaylalarımız içindeki hemşerilerimiz için de söylüyoruz. Onların da oradaki hayat kalitelerini biraz daha artırmak için arkadaşlarımız var güçlerle çalışıyorlar. Yaz için özellikle çok taşınma olan, çok fazla göç alan büyük köylerimizde yaz dönemi boyunca çalışacak olan sokak süpürgecisi arkadaşlarımız görevlerine başladılar. Kentin temizliğinin sağlanabilmesi açısından. Dediğim gibi çöp taşıyan arkadaşlarımız mesailerini iki katına çıkarttılar ve oralarda yaşayan hemşerilerimizin çöplerinin mutlaka alınması noktasında azami çabayı gösteriyorlar ve bugüne kadar bana intikal etmiş çok büyük bir problemden bahsedemem. Yalnız bu yollar meselesi maalesef biraz daha bizim vaktimiz alacak. Çünkü hem çok pahalı iş ve işlemler, yol yapma, kaldırım yapma işleri, hem de vakit alan işler. Bizim önceliğimiz, baştan beri söylüyorum, bütün meclislerde yeri geldikçe söylüyorum, bizim önceliğimiz bahçe yollarının kullanılabilir hale gelmesi. Birinci önceliğimiz bu. Bu konuda önemli bir mesafe kat ettik. Yani bizim üretim yapılan köylerimizin neredeyse tamamına yakınına arkadaşlarımız girdi ve acil olan yolların tamamı ulaşıma açtılar. Şu anda hiçbir çiftçimiz yoktur ki kendi bahçesine ulaşamasın, işlerini yapamasın. Umarım bu sene Toroslarımızda hasat biraz daha verimli oluyor. Bu hasadın biliyorsunuz biz her yıl şenliğini de yapıyoruz kıymetli arkadaşlar. Önümüzdeki ay içerisinde, yani bu ay içerisinde üzümle ilgili hasat şenliğimizi yine Musalı, Çelebili, Evrenli üçgeninde, muhtemelen yine Çelebili köyünde yapacağız. Arkadaşlarımız programladılar. Net tarihini mutlaka duyuracaklardır. Ben şimdiden bütün hemşerilerimi oraya davet ediyorum. Yazın yine bir şeftali şenliğimiz oluyor biliyorsunuz bizim Kızılbağ'da. Kızılbağ bizim en önemli şeftali üreten köylerimizden bir tanesi. Orada da Ağustos ayı içerisinde, yine muhtemelen Ağustos ayının başında şeftali şenliğimiz, hasat şenliğimizi yapacağız. Diğer yandan şehir içerisindeki yollarımızın da önemli oranda yama işlerini tamamladık. Yani bütün yollara baştan aşağı asfalt dökmemiz pek mümkün değil. Yani bu ekonomik koşullarda bunu yapabilmemiz mümkün değil ama şu anda şehir içerisinde neredeyse hemen hemen bana gelen raporlardan söylüyorum. Yaması yapılmayan mahalle kalmadı. Yani o yolların önemli bir kısmı tamamlandı. Parklarımızı gözden geçirmeye başladık kıymetli arkadaşlarım. Bugüne kadar 30'a yakın parkımızın tamiratını tamamladık. Hatta bir kısmını bizzat ben kendim gezerek gördüm. Gerçekten güzel yeni oyun grupları, yeni spor grupları oluşturmuş arkadaşlar. Yeni ağaçlar dikilmiş, yeni banklar ve işte oturma grupları falan oluşturulmuş. Hakikaten banklarımızda, şeylerimiz, parklarımızda artık daha güzel hale gelmeye başladı. Çukurova mahallemizdeki, önümüzdeki hafta içerisinde Çukurova mahallemizdeki Sırılsıraya Önder Barış Parkımızı ve yine Çukurova Okuma Salonumuzun açılışını yapacağız. Bunlar tamamlandı. Yeşil Vadi Okuma Salonumuz tamamlandı. Onun açılışını yapacağız. Yine Portakal Mahallesi'ndeki Sıfır Atık içerisindeki Sıfır Atık Okuma Salonumuz tamamlandı. Onların açılışını yine bu bir iki ay içerisinde sırayla.

0: da yapacağız ve hemşerilerimizin hizmetine hızla buralarında girmesini sağlayacağız.
1: Mersin'den devam ediyoruz. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilip zorla araca bindirilmek istendi. O anlar kameralara yansırken mağdur başka bir kadının yardımıyla kurtuldu. Gözaltına alınan şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öne sürüldü.
2: Mersin'in Tarsus ilçesinde erkek arkadaşı tarafından darp edilen bir kadın sokak ortasında sürüklenerek zorla araca bindirilmek istendi. Olay araçta çıkan tartışmanın ardından yaşandı. Kaçmayı başaran kadın bir markete sığınarak yardım istedi. Ancak peşinden gelen şüpheli kadını sürükleyerek yeniden araca bindirmeye çalıştı. O sırada olay yerine gelen başka bir kadın mağduru kurtararak kendi aracına aldı. Şüpheli bu kez aracıyla otomobile çarptı ve camına yumruk attı. Mağdur kadınsa fırsatını bularak kaçıp başka bir iş yerine sığındı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yakalandığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öne sürüldü. Mağdur kadınsa daha önce de şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını, uzun süredir tehdit ve şiddete maruz kaldığını söyledi.

0: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtım. Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun

0: Mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
5: 10 katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama bekleniliyor.
6: Belçika'nın Antwerp kentindeki Linkerover bölgesinde bulunan 10 katlı binanın 8. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Belçika polisi yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktardı. Yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Can kaybı ve yaralı sayısı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.
7: Brezilya'da ayna kavgasında sürücü bisikletliye saldırdı.

0: Aydın'da alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü otomobiliyle pazara girerek karpuz tezgahına zarar verdi.
1: Karışma abla, karışma. Kimse karışmayacak. Kimse karışmayacak. Bak şuraya. Bak. Sıkıntı yok.
2: O cezayı değil.
0: Adana'da bir iş yerinin asma tavanı çöktü. İstanbul Fatih'te çatıdan kopan parçalar korku dolu anlar yaşattı.

0: Mersin Yazarlar Derneği tarafından Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde aşure ve şiir etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşmaların ardından aşure ikram edildi. Dernek üyeleri şiirler okudu ve program dua ile sona erdi.
1: Mersin Yazarlar Derneği Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde aşure ve şiir etkinliği düzenledi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, siyasi parti temsilcileri ve dernek üyeleriyle basın mensuplarının katıldığı etkinlikte açılış konuşmasını Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın yaptı.
2: 1 Temmuz Denizcilik ve Kaputaş Bayramı olarak Türk milletinin tarihinde yer almış bir bayramdır. Bu anlamlı güne de denk getirdiğimiz için Muharrem ayının içinde bulunan aşure etkinliklerimizi bugüne denk geldiği için de ben memnunum. Bildiğiniz gibi Kaputaş Bayramı bizim denizlerimizdeki özgürlüğümüzü ifade ediyor. Bu ayda hem Peygamber Efendilerimizin mucizeleri konuşuluyor, hem de acıların yaşandığı bir ay olarak anılıyor. Ama biz acıları sevgimize dönüştürmek istiyoruz. Onun için Muharrem ayında birlik, beraberlik, kardeşlik gibi öne çıkan değerlerimizi yaşamak istiyoruz. Ben hepinize katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum.
1: Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe de konuşmasında şu noktalara değindi.
3: Muharrem ayının en önemli özelliklerinden bir tanesi aşure gününde böyle program düzenlediniz. Biz bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tabii aşure dediğiniz zaman çok farklı bir anlamı var. Aşureyi yaptığınız zaman farklı tatların bir araya gelip harmanlandığı çok lezzetli bir ürün ortaya çıkıyor. Aslında bunu toplumumuzla düşünmemiz lazım. Toplumda da farklı kültürlerin bir araya gelip uyum içerisinde olduğu zaman nasıl lezzetli şeyler ortaya çıkar, nasıl güzel başarılar ortaya çıkar, birlik, beraberlik ortaya çıkar. Bunu düşünmemiz lazım. Ben böylesi güzel bir etkinlikte ev sahipliği olmanın, sizin de burada olmanızdan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Çok sağ olun abi.
1: Konuşmaların ardından etkinlikte aşure dağıtımı yapıldı ve Mersin Yazarlar Derneği üyeleri şiirler okudu. Etkinlik dua edilmesiyle sona erdi.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi sona erdi.
4: Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 6. 11 yaş altı ve 12 yaş altı Futbol Şenlik Ligi sona erdi. Macit Özcan Spor Tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'den fazla sporcu katıldı.
5: U11, U12 Futbol Şenlik Ligi'nin her sene bir adım daha ileriye giderek daha büyük bir coşkuyla, daha büyük bir beğeniyle devam ettiğini gözlemliyoruz. Bizler de bu anlamda gerçekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu söylemek istiyorum. Evet, okullar bitti gençlerimiz açısından, çocuklarımız açısından, ama okul sonrası da yaz aylarında yine çocuklarımızın yararlanabileceği birçok etkinlik ve aktivite söz konusu. Çocuk kampüslerimiz açık olmaya devam edecek Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin. Aynı zamanda Mercan Bilim Merkezi'nde atölyelerimiz, bilim atölyelerimiz mevcut. Bunları yine bizim internet sayfalarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bakabilirsiniz. Çocuklarımızın çok ilgi duyacağı çalışmalar olacağına eminiz. Yine aynı şekilde tüm ilçelerimizdeki kurs merkezlerimizde yaz atölyeleri olacak. Bu bir önceki dönemin değerlendirilmesi akademik olarak ve bir sonraki seneye yönelik bir hazırlık süreci söz konusu olacak.
4: Turnuva boyunca minik futbolcular hem yeteneklerini sergiledi hem de dostluk ve takım ruhunu yaşadı. Final maçlarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
6: Güzel geçti, sıcak.

0: maçta yorulduk ama yine de değdi. Madalyamızı aldık. Yani 2 sene oldu lige çıkalı.
1: Bugün birinci olduk. Çok iyi hissediyorum. Ama çok mutluyum. Takımımla birlikteyim. Hazırlıklar çok iyiydi. Bir takım halinde her yerde hiç bölünmeden sağlamca geçtik. Kolay maçlardan.
2: Çok iyiydi. Çok güzel bir organizasyon. Çok seviyorum. Çok mutluyuz. Böyle spor etkinliklerinden çok memnunum.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
4: Ve bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
5: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş

0: Kundura yaşat iş anında, arkadaş kundura üzüm iş anında.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

ederiz. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerinden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içimde. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünür, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi, yaz tatilinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 87 40 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi, Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 21 42 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in

0: 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağı merak edilirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, askeri sağlık sisteminin güncellenerek TSK'nın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Meclis lokantasında stajyere taciz iddiası davasında karar çıktı. Davada 4 sanığa hapis cezası verildi, 1 sanık beraat etti. Mahkeme sanıkların hapiste geçirdikleri süreyi dikkate alarak tutuklama kararı vermedi. Bu nedenle sanıklar cezaevine girmeyecek. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak zorunlu trafik sigortası primlerini açıkladı. Primler %4 artarken İstanbul'da 4. basamaktaki bir otomobil için zorunlu trafik sigortası 18.789 liraya yükseldi. AK Parti, üniversite eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için yapılan af düzenlemesini meclis başkanlığına sundu. Kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteyle ilişiği kesilen ya da yerleşmesine rağmen kayıt yaptıramayan öğrencilere yeniden eğitim hayatına dönme fırsatı verilmesi planlanıyor. Sivas'ta 33 yıl önce yaşanan Madımak faciasının yıl dönümünde kentte anma törenleri düzenleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel anma törenine katıldı. Özel ilk günden beri

kadınlarımızın yanındayız. 2 Temmuz bir utanç günü olana kadar mücadele edeceğiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışından dönen Göktaş İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkenin yıkıcı depremler nedeniyle derin bir acı içinde olduğunu belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda aşırı sıcaklara karşı hayvanlar için özel önlemler alındı. Buzlu meyve kokteylleri, fıskiye, yağmurlama sistemleri ve serinleme havuzlarıyla hayvanların sıcak havadan en az şekilde etkilenmesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi'nin kesişimindeki kavşağı kısa sürede yenileyerek yeniden trafiğe açtı. Yaklaşık 600 ton sıcak asfaltın kullanıldığı düzenlemeyle bölgede trafik akışının daha güvenli ve akıcı hale gelmesi hedefleniyor. Gıda ihracatçısı bir firma sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda Mersin'de ileri teknolojiye sahip bakliyat işleme tesisini hayata geçiriyor. Hollanda Kalkınma Bankası liderliğinde yatırım için 110 milyon dolarlık uzun vadeli bir kredi sağlanacak. Kredi komitesi de ön onay verdi. Mersin Yenişehir Belediyesi Batıkent Mahallesi'nde çevre ve halk sağlığını tehdit eden çöp eve yönelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Evden 5 kamyon dolusu çöp ve kullanılmayan eşya çıkarılarak ev ve çevresi ilaçlanıp dezenfekte edildi. Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
1: Eşime içi

0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız

0: başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

soul.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum.

0: Diyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi, yaz saatinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 87 40 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi, Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3.000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0500

0: 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağı merak edilirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, askeri sağlık sisteminin güncellenerek TSK'nın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Meclis lokantasında stajyere taciz iddiası davasında karar çıktı. Davada 4 sanığa hapis cezası verildi, 1 sanık beraat etti. Mahkeme sanıkların hapiste geçirdikleri süreyi dikkate alarak tutuklama kararı vermedi. Bu nedenle sanıklar cezaevine girmeyecek. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak zorunlu trafik sigortası primlerini açıkladı. Primler %4 artarken İstanbul'da 4. basamaktaki bir otomobil için zorunlu trafik sigortası 18.789 liraya yükseldi. AK Parti, üniversite eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için yapılan af düzenlemesini meclis başkanlığına sundu. Kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteyle ilişiği kesilen ya da yerleşmesine rağmen kayıt yaptıramayan öğrencilere yeniden eğitim hayatına dönme fırsatı verilmesi planlanıyor. Sivas'ta 33 yıl önce yaşanan Madımak faciasının yıl dönümünde kentte anma törenleri düzenleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel anma törenine katıldı. Özel, ilk günden beri canlarımızın yanındayız. 2 Temmuz bir utanç günü olana kadar mücadele edeceğiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışından dönen Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkenin yıkıcı depremler nedeniyle derin bir acı içinde olduğunu belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda aşırı sıcaklara karşı hayvanlar için özel önlemler alındı. Buzlu meyve kokteylleri, fıskiye, yağmurlama sistemleri ve serinleme havuzlarıyla hayvanların sıcak havadan en az şekilde etkilenmesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi'nin kesişimindeki kavşağı kısa sürede yenileyerek yeniden trafiğe açtı. Yaklaşık 600 ton sıcak asfaltın kullanıldığı düzenlemeyle bölgede trafik akışının daha güvenli ve akıcı hale gelmesi hedefleniyor. Gıda ihracatçısı bir firma sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda Mersin'de ileri teknolojiye sahip bakliyat işleme tesisini hayata geçiriyor. Hollanda Kalkınma Bankası liderliğinde yatırım için 110 milyon dolarlık uzun vadeli bir kredi sağlanacak. Kredi komitesi de ön onay verdi. Mersin Yenişehir Belediyesi Batıkent Mahallesi'nde çevre ve halk sağlığını tehdit eden çöp eve yönelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Evden 5 kamyon dolusu çöp ve kullanılmayan eşya çıkarılarak ev ve çevresi ilaçlanıp dezenfekte edildi. Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. Haberler.

indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Çiftçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Ben hızlı gitti, bir gönül bağlamalı buna şimdi. Yola düşmeli ardından tüm korkuların, yerle bir etmeli en hakikatli orduları. Yolu bitirmek için en gerekli yoldur adım, güneşe hasret bırakmalı bir çiçek.

0: Efendim merhaba, gündemden öne çıkan konular nelerdir? Onları sizlere hatırlatacağız. Tabii hatırlanacağı üzere son kararname ile HSK kararnamesi ile Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığına atandı ve Sayın Çelikkol adliye personeli tarafından uğurlandı.
1: HSK kararnamesiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Adliyesi'nde düzenlenen törenle mesai arkadaşlarına veda etti. Programa Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri İsmail Teker ve Ömer Faruk Güngör'ün yanı sıra hakimler, Cumhuriyet Savcıları, adliye personeli ve çok sayıda davetli katıldı. Mesai arkadaşları Başsavcı Çelikkol'u yeni görevine uğurladı. Programda konuşan Çelikkol, Mersin'de görev yapmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu belirterek birlikte görev yaptığı hakimlere, Cumhuriyet savcılarına ve adliye personeline teşekkür etti. Programda Başsavcı Çelikkol'un Mersin'de görev yaptığı süre boyunca adalet hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalarıyla adliyeye sunduğu katkılar da anlatıldı. Programın sonunda Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan tarafından Başsavcı Ahmet Çelikkol'a günün anısına çiçek takdim edildi.
0: Toroslar Belediye Meclisi toplandı. Temmuz ayı ilk toplantısını Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız yönetiminde yaptı Toroslar Belediye Meclisi. Ve o toplantıda Belediye Başkanı Sayın Yıldız, belediyenin yaz dönemine yönelik olarak hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Toroslar Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk toplantısını Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız yönetiminde gerçekleştirdi.
2: Haziran meclisimizden bu yana bir aylık bir süre geçti. Bu zaman zarfı içerisinde Toroslar Belediyesi durmuyor, yoluna devam ediyor. Bir biçimde Toroslar'da yapılması gereken hizmetlere, Toroslar'ın her bir köşesine, her bir santimetre karesine ulaşmaya çalışıyor. Şimdi Haziran ayından sonra biliyorsunuz artık işlerimiz biraz daha zorlaşıyor bizim Toroslar Belediyesi olarak. Çünkü nüfusumuz neredeyse iki katına çıkıyor ve dolayısıyla bu iki katına çıkan nüfus Toroslar'daki işlerin de iki katına çıkmasına sebebiyet veriyor. Biz geldiğimiz günden bu yana söylüyoruz, Toroslar'ın her bir santimetresini imrenilecek hayatların sürdürüleceği, herkesin yaşamak isteyeceği bir ilçe haline getirmek için elimizden geleni yapacağımızı söylemiştik. Şimdi de bunu yaylalarımız içindeki hemşerilerimiz için de söylüyoruz. Onların da oradaki hayat kalitelerini biraz daha artırmak için arkadaşlarımız var güçlerle çalışıyorlar. Yaz için özellikle çok taşınma olan, çok fazla göç alan büyük köylerimizde yaz dönemi boyunca çalışacak olan sokak süpürgecisi arkadaşlarımız görevlerine başladılar. Kentin temizliğinin sağlanabilmesi açısından. Dediğim gibi çöp taşıyan arkadaşlarımız

0: Hemşerilerin iki katına çıkarttılar ve oralarda yaşayan hemşerilerimizin çöplerinin mutlaka alınması noktasında azami çabayı gösteriyorlar ve bugüne kadar bana intikal etmiş çok büyük bir problemden bahsedemem. Yalnız bu yollar meselesi maalesef biraz daha bizim vaktimiz alacak. Çünkü hem çok pahalı iş ve işlemler, yol yapma, kaldırım yapma işleri, hem de vakit alan işler. Bizim önceliğimiz, baştan beri söylüyorum, bütün meclislerde yeri geldikçe söylüyorum, bizim önceliğimiz bahçe yollarının kullanılabilir hale gelmesi. Birinci önceliğimiz bu. Bu konuda önemli bir mesafe kat ettik. Yani bizim üretim yapılan köylerimizin neredeyse tamamına yakınına arkadaşlarımız girdi ve acil olan yolların tamamı ulaşımı açtılar. Şu anda hiçbir çiftçimiz yoktur ki kendi bahçesine ulaşamasın, işlerini yapamasın. Umarım bu sene Toroslarımızda hasat biraz daha verimli oluyor. Bu hasadın biliyorsunuz biz her yıl şenliğini de yapıyoruz kıymetli arkadaşlar. Önümüzdeki ay içerisinde, yani bu ay içerisinde üzümle ilgili hasat şenliğimizi yine Musalı, Çelebili, Evrenli üçgeninde, muhtemelen yine Çelebili köyünde yapacağız. Arkadaşlarımız programladılar. Net tarihini mutlaka duyuracaklardır. Ben şimdiden bütün hemşerilerimi oraya davet ediyorum. Yazın yine bir şeftali şenliğimiz oluyor biliyorsunuz bizim Kızılbağ'da. Kızılbağ bizim en önemli şeftali üreten köylerimizden bir tanesi. Orada da Ağustos ayı içerisinde yine muhtemelen Ağustos ayının başında şeftali şenliğimiz, hasat şenliğimizi yapacağız. Diğer yandan şehir içerisindeki yollarımızın da önemli oranda yama işlerini tamamladık. Yani bütün yollara baştan aşağı asfalt dökmemiz pek mümkün değil. Yani bu ekonomik koşullarda bunu yapabilmemiz mümkün değil ama şu anda şehir içerisinde neredeyse hemen hemen bana gelen raporlardan söylüyorum. Yaması yapılmayan mahalle kalmadı. Yani o yolların önemli bir kısmı tamamlandı. Parklarımızı gözden geçirmeye başladık kıymetli arkadaşlarım. Bugüne kadar 30'a yakın parkımızın tamiratını tamamladık. Hatta bir kısmını bizzat ben kendim gezerek gördüm. Gerçekten güzel yeni oyun grupları, yeni spor grupları oluşturmuş arkadaşlar. Yeni ağaçlar dikilmiş, yeni banklar ve işte oturma grupları falan oluşturulmuş. Hakikaten banklarımızda, şeylerimiz, parklarımızda artık daha güzel hale gelmeye başladı. Çukurova mahallemizdeki, önümüzdeki hafta içerisinde Çukurova mahallemizdeki Sırılsıraya Önder Barış Parkımızı ve yine Çukurova Okuma Salonumuzun açılışını yapacağız. Bunlar tamamlandı. Yeşil Vadi Okuma Salonumuz tamamlandı. Onun açılışını yapacağız. Yine Portakal Mahallesi'ndeki Sıfır Atık içerisindeki Sıfır Atık Okuma Salonumuz tamamlandı. Onların açılışını yine bu bir iki ay içerisinde sırayla yapacağız ve hemşerilerimizin hizmetine hızla buraların da girmesini sağlayacağız.
1: Değerli seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Hangi konulara değindi Sayın Kılıçdaroğlu? Özetle bakalım.
2: 2 Temmuz'dayız. Yüreklerimizi yakan bir gündeyiz. Aydınların, sanatçıların öldürüldüğü, katledildiği bir gündeyiz. Bir arkadaşım şu notu gönderdi. O notu aynen okumak isterim. İnsan insanı yakar mı? İnsan insan yanarken bakar mı? İnsan insan yanarken alkışlar mı? İnsan insanı yakanı aklar mı? İnsan yanarken yanmayan insan var mı? Yanmayan insan varsa acaba o insan mı? 2 Temmuz'da bu gerçeği unutmamak gerekiyor. Başbağlar katliamı, 33 yurttaşımız katledildi terör örgütü tarafından. Bu iki acıyı hiç unutmamalıyız. Türkiye'nin derin acılarından birisidir bu iki acı. Değerli arkadaşlarım ve medyamızın saygıdeğer üyeleri. Bugün 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek olan NATO zirvesiyle ilgili görüşlerimi sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Dünya değişiyor. Güç merkezleri değişiyor. Uluslararası dengeler değişiyor. Teknoloji, enerji, ticaret ve güvenlik anlayışı yeniden şekilleniyor. Böylesine tarihi bir dönüşüm yaşanırken şu soruyu kendimize sormak zorundayız. Türkiye bu yeni dünya düzeninin neresinde olacaktır? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanıtı çok açıktır. Türkiye

0: hiçbir küresel rekabetin edilgen unsuru olmayacaktır. Hiçbir gücün ileri karakolu olmayacaktır. Hiçbir ülkenin stratejik taşeronu olmayacaktır. Türkiye kendi tarihinden, devlet geleneğinden ve millet iradesinden aldığı güçle kendi yolunu çizecektir. Çünkü bizim dış politika anlayışımızın merkezinde ideolojiler değil, ulusal çıkarlar vardır. Hamasi söylemler değil, devlet aklı vardır. Günübirlik hesaplar değil, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını inşa edecek uzun vadeli stratejik vizyon vardır. Değerli basın mensupları, bugün dünya artık tek kutuplu değildir. Atlantik dünyası yeniden yapılanırken Asya küresel ekonominin ağırlık merkezi haline gelmiştir. Enerji koridorları, yapay zeka, kritik teknolojiler, siber güvenlik ve ticaret yolları uluslararası rekabetin yeni alanlarını oluşturmaktadır. Türkiye bu büyük dönüşümü tribünden izleyemez. Çünkü Türkiye sıradan bir coğrafyada değildir. Karadeniz'in, Akdeniz'in, Balkanların, Kafkasya'nın ve Orta Doğu'nun kesişim noktasındadır. İşte bu nedenle biz Türkiye'yi yalnızca bir bölgesel güç olarak değil, stratejik merkez ülke olarak görüyoruz. Türkiye'nin görevi cepheleşmenin parçası olmak değil, denge kurmak, güven üretmek ve bulunduğu coğrafyada istikrarın taşıyıcısı olmaktır. Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesini de işte bu anlayışla değerlendiriyoruz. Çünkü mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır. Değerli basın mensupları, şimdi gelelim NATO zirvesine. Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenli bir müttefikidir. Bu konuda bir sorunumuz yok. Öncelikle bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin konumunu belirtmemiz gerekiyor. Türkiye bu masaya kimseden onay almak için değil, kendi tarihinden, coğrafyasından, devlet aklından, millet iradesinden ve Cumhuriyet'in bağımsızlık anlayışından aldığı güçle oturmaktadır. CHP olarak bizim bakışımız açıktır. Türkiye NATO üyesidir fakat NATO'nun ileri karakolu değildir. Türkiye Avrupa güvenliğinin bir parçasıdır fakat Avrupa'nın çevresinde bekletilecek bir ülke değildir. Türkiye ABD ile kurumsal müttefiklik ilişkisi yürütür fakat hiçbir büyük gücün stratejik taşeronu olmaz. Türkiye Rusya'yla da Çin'le de konuşur fakat hiçbir gücün yörüngesine giremez.
1: Erdemli heyeti AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı'nın öncülüğünde Ankara'da bazı bakanlıkları ziyaret ettiler ve Erdemli'nin ihtiyaçları konusunda bakanlıklarda temaslarda bulundular.
2: Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi Ali Kıratlı Erdemli heyetiyle birlikte Ankara'da Mersin'in öncelikli sorunlarının çözümüne yönelik önemli temaslarda bulunduklarını söyledi. Heyetin ilk durağı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı oldu. Görüşmede Erdemli'de devam eden sulama yatırımları, yeni projeler, yarım kalan göletler ve tarımsal altyapı çalışmaları ele alındı. Kıratlı görüşmede ayrıca orman işgali nedeniyle yaşanan mülkiyet ve kullanım sorunlarını da Bakan Yumaklı'yla değerlendirdiklerini belirterek çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yapılan görüşmede ise Erdemli'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan mülkiyet ve kadastro sorunlarının yanı sıra ilçeye ağır ceza mahkemesi kurulması talebi de iletildi. Bakan Gürlek'in talebe olumlu yaklaştığını belirten Kıratlı, Erdemli'nin önemli eksikliklerinden biri olan ağır ceza mahkemesi konusunda Sayın Bakanımızla mutabık kaldık. İnşallah en kısa sürede ilçemize kazandırılacak ifadelerini kullandı. Heyetin son ziyaretini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e gerçekleştirdiğini aktaran Kıratlı, Mersin'in ihtiyaçlarını Ankara'da takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.
3: Yoluyla içer gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
5: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
6: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
7: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
6: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
8: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
10: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
12: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
13: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
14: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
16: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
1: Kimliği belirlenen

0: Kişi polisler tarafından yakalandı.
1: Adana'da bisikletiyle dolaşan bir hırsız tuvaleti kullanma bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, iki gün sonra ise caminin gasilhanesinden seyyar merdiven çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayların ardından çalışma başlatan polis, şüphelinin ayrıca bir otomobilden ses sistemi ve bir inşaat kulübesinden sunta kesme makinesi çaldığını da belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli bisikletiyle dolaştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık olaylarını itiraf eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Guatemala'da yanardağdan püsküren lavlar turistlere korku dolu anlar yaşattı. Hindistan'da yapımı devam eden tapınağın çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Denizin ortasında çaresiz kalan 2 kişinin yardımına sörfçü yetişti.
2: Come, come, come. Grab the board so you can float. Grab the board.
0: Özbekistan'da akıntıya kapılan adam şöyle kurtarıldı.

0: Düzce'de kalkış yapan motorlu yamaç paraşütünün kontrolden çıkması sonucu 3 kişi yaralandı. Erzurum'da bir adamla sincap arasındaki sevimli diyalog gülümsetti.
1: Utanmıyor musun sen benim kablarımı kemiriyorsun? He? Ne kadar ayıp. Onun içi boş bir kere, dolu bile değil, ceviz bile yok içinde. Çok kötüsün, çok. Utanmalısın yaptıklarında. Bak. Koy çabuk onu yerine. Ceviz istiyorsan gel vereyim. Bak ama ayıptır yaptığın. Sen yaptığın hiç hoş değil. Yavrucuğum böyle neden davranıyorsun ha? Neden böyle davranıyorsun? Ha? Ayıp. Onda bir şey gerçekten yok. Ya anlamıyor musun? Yok. Ya dur sana tamam ceviz vereceğim. Yapma böyle yavrucuğum. Yavrucuğum yapma diyorum. Yavrucuğum gerçekten onda bir şey yok. Gerçekten dur sana ceviz getireceğim tamam. Tamam mı?
0: Avrupa kıtası son 90 yılın en sıcak günlerini yaşıyor. Avrupa genelinde sıcaklar nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2000'e yaklaştı. En fazla ölüm İspanya'da.
2: İspanya'da geçtiğimiz ay etkili olan aşırı sıcaklar 1029 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

0: Resmi verilere göre sıcaklığa bağlı can kayıpları 2015 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Meteoroloji Ajansı Haziran ayının normalin 3,2 derece üzerinde seyreden sıcaklıklarla ülke tarihinin en sıcak 2. Haziran'ı olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Ay boyunca 165 maksimum sıcaklık ve 225 en yüksek gece sıcaklığı rekoru kırılırken uzmanlar aşırı sıcak hava dalgalarının son yıllarda belirgin şekilde arttığına dikkat çekti.
1: Pakistan'da ve Hindistan'da bazı bölgelerde şiddetli yağmurlar yağdı ve bu yağmurlar sellere neden oldu. Bununla birlikte altyapıya da ciddi zararlar verdi.
0: Pakistan'da turistleri taşıyan bir tekne Saifullah Gölü'nde alabora oldu. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken kazanın çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan ülkenin bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Yetkililer sel nedeniyle evlerde, iş yerlerinde, camilerde ve altyapıda ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Şiddetli yağışlar komşu ülke Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili oldu. Muson yağışları yaşamı felç etti. Son 24 saatte metrekareye 100 milimetre yağış düşerken cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Kentte tren ve metro seferleri durduruldu. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı alt geçitlerde su seviyesi 2 metreye ulaştı.
1: Belçika'da bir apartmanda çıkan yangında ölü ve yaralılar var. İlgili makamlar yaralı ve ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.
0: Belçika'nın Antwerp kentindeki Linkeroever bölgesinde bulunan 10 katlı binanın 8. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Belçika polisi yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktardı. Yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Can kaybı ve yaralı sayısı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi kent planlaması kapsamında İstiklal Caddesi üzerine bir park kazandırdı. İki iş hanının, Kırmızı Lacivert iş hanı ve diğer özel idare iş hanının yıkılmasıyla kent merkezinde bir park alanı oluşturuldu. Ve o park alanının hemen yanında bulunan Zafer Çarşısı halk arasında bit pazarı olarak bilinen yerde de yıkım çalışmaları tamamlanmak üzere ve orada da yine vatandaşların kullanacağı şekilde donatılar yapılacak, ama onun öncesinde o bölgede arkeolojik kazı gerçekleştirilecek.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı bölgesinde tarihi mirası korumak ve kamusal alanı yeniden düzenlemek amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilgili kurum kararları doğrultusunda ruhsatsız olduğu belirlenen yapılar yasal süreçler tamamlanarak yıkılıyor. Çalışmalar sırasında bölgede bulunan iki tarihi kilise kapısı özel koruma altına alınırken yıkımın ardından müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Elde edilecek bulgular doğrultusunda alanın tarihi dokusu korunarak yeniden düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi bölgede yeni yapılaşma yerine Kırmızı Lacivert Kent Meydanı'nın devamı niteliğinde tarihi mirası öne çıkaran ve vatandaşların kullanabileceği geniş bir yeşil yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri projenin tamamlanmasıyla bölgenin hem kültürel mirası yaşatan hem de kent yaşamına katkı sağlayan örnek bir kamusal alana dönüşeceğini belirtti.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bugün burada yürüttüğümüz çalışma sadece bir yıkım çalışması değildir. Aslında bu çalışma Mersin'in tarihine ve geleceğine sahip çıkma çalışmasıdır. Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak süreci başından beri sahada takip ediyoruz. Zafer Çarşısı olarak bilinen ve kaldırılan yapıların tamamı ilgili kurum kararları doğrultusunda ruhsatsız olduğu tespit edilen yapılardır. Yasal bildirimler yapılmış, vatandaşlarımıza mevzuatın öngördüğü süreler tanınmış ve tüm işlemler, hukuki süreçler tamamlanarak yürütülmüştür. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli konulardan biri de bu alandaki tarihi mirasın korunmasıdır. Çalışmalar sırasında burada bulunan iki tarihi kilise kapısı, birisi bu tarafta bulunuyor, birisi bu tarafta, ekipler tarafından dikkatlice askıya alınarak koruma altına alınmaktadır. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise yeni bir süreç başlayacak. Yenileme alanı birinci etap AVAN projesi kapsamında burada bulunduğumuz bölgede müze uzmanlarının gözetiminde bilimsel arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Bu kazılarda bölgenin tarihi dokusuna ait kalıntılar araştırılacak ve elde edilecek veriler doğrultusunda alan korunarak düzenlenecektir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz burayı betonla doldurmak değil, tam tersine Mersin'in tarihini yaşatan, insanların nefes alabileceği, geçmişiyle buluşabileceği, Kırmızı Lacivert Meydanı'nın devamı olan nitelikli bir yeşil alan kazandırmaktır. Çalışmalar tamamlandığında bugün gördüğümüz görüntünün yerine hem tarihe sahip çıkan hem de vatandaşlarımızın keyifli vakit geçireceği örnek bir yaşam alanı ortaya çıkacak.
0: Bölge esnafı ise eski yapıların depreme dayanıksız olduğunu ifade ederek yapılacak düzenlemenin kente değer katmasını temenni ettiklerini dile getirdi.
3: Şimdi çarşımızın yıkılmamasını isterdik ama eski yapı olduğu için, imara da aykırı yapılar olduğu için, kullanıma, kürüme esnasına da geldiği için içindeyken bile bizim başımıza yıkılacaktı. Hayırlara vesile olur inşallah, milletimize de hayırlı söz.
4: Burada dededen kalma dükkanım vardı. Yıkılma tehlikesi olduğu için yıkıldı. Yani depreme dayanıksız, hep çöküyordu dükkanlar. İnşallah güzel bir yer olur.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi il genelinde çok sayıda takım ve çocuğun katıldığı çocuklar için futbol şöleni düzenledi ve şölen kupa madalya töreniyle sona erdi.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 6. 11 yaş altı ve 12 yaş altı futbol şenlik ligi sona erdi. Macit Özcan Spor Tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'den fazla sporcu katıldı.
5: U11, U12 Futbol Şenlik Ligi'nin her sene bir adım daha ileriye giderek daha büyük bir coşkuyla, daha büyük bir beğeniyle devam ettiğini gözlemliyoruz. Bizler de bu anlamda gerçekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu söylemek istiyorum. Evet, okullar bitti gençlerimiz açısından, çocuklarımız açısından ama okul sonrası da yaz aylarında yine çocuklarımızın yararlanabileceği birçok etkinlik ve aktivite söz konusu. Çocuk kampüslerimiz açık olmaya devam edecek Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin. Aynı zamanda Mercan Bilim Merkezi'nde atölyelerimiz, bilim atölyelerimiz mevcut. Bunları yine bizim internet sayfalarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bakabilirsiniz. Çocuklarımızın çok ilgi duyacağı çalışmalar olacağına eminiz. Yine aynı şekilde tüm ilçelerimizdeki kurs merkezlerimizde yaz atölyeleri olacak. Bu bir önceki dönemin değerlendirilmesi akademik olarak ve bir sonraki seneye yönelik bir hazırlık süreci söz konusu olacak.
0: Turnuva boyunca minik futbolcular hem yeteneklerini sergiledi hem de dostluk ve takım ruhunu yaşadı. Final maçlarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

0: güzel geçti. Sıcakta maçta yorulduk ama yine de değdi. Madalyamızı aldık. Yani iki sene oldu lige çıkalı.
1: Bugün birinci olduk. Çok iyi hissediyorum. Ama çok mutluyum. Takımımla birlikteyim. Hazırlıklar çok iyiydi. Bir takım halinde her yerde hiç bölünmeden sağlamca geçtik. Kolay maçlardan.
2: Çok iyiydi. Çok güzel bir organizasyon. Çok seviyorum. Çok mutluyuz. Böyle spor etkinliklerinden çok memnunum.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
4: Yarın tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji, Orzakstan.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
5: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 50.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz tatilinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 87 40 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile

serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet

U12 Futbol Şenlik Ligi Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324-533-2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Belteğri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl

0: Sanayi Sitesi Mersin.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağı merak edilirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, askeri sağlık sisteminin güncellenerek TSK'nın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Meclis lokantasında stajyere taciz iddiası davasında karar çıktı. Davada 4 sanığa hapis cezası verildi, 1 sanık beraat etti. Mahkeme sanıkların hapiste geçirdikleri süreyi dikkate alarak tutuklama kararı vermedi. Bu nedenle sanıklar cezaevine girmeyecek. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak zorunlu trafik sigortası primlerini açıkladı. Primler %4 artarken İstanbul'da 4. basamaktaki bir otomobil için zorunlu trafik sigortası 18.789 liraya yükseldi. AK Parti üniversite eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için yapılan af düzenlemesini meclis başkanlığına sundu. Kanun teklifiyle 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteyle ilişiği kesilen ya da yerleşmesine rağmen kayıt yaptıramayan öğrencilere yeniden eğitim hayatına dönme fırsatı verilmesi planlanıyor. Sivas'ta 33 yıl önce yaşanan Madımak faciasının yıl dönümünde kentte anma törenleri düzenleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel anma törenine katıldı. Özel, ilk günden beri canlarımızın yanındayız. 2 Temmuz bir utanç günü olana kadar mücadele edeceğiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışından dönen Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkenin yıkıcı depremler nedeniyle derin bir acı içinde olduğunu belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda aşırı sıcaklara karşı hayvanlar için özel önlemler alındı. Buzlu meyve kokteylleri, fıskiye yağmurlama sistemleri ve serinleme havuzlarıyla hayvanların sıcak havadan en az şekilde etkilenmesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi'nin kesişimindeki kavşağı kısa sürede yenileyerek yeniden trafiğe açtı. Yaklaşık 600 ton sıcak asfaltın kullanıldığı düzenlemeyle bölgede trafik akışının daha güvenli ve akıcı hale gelmesi hedefleniyor. Gıda ihracatçısı bir firma sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda Mersin'de ileri teknolojiye sahip bakliyat işleme tesisini hayata geçiriyor. Hollanda Kalkınma Bankası liderliğinde yatırım için 110 milyon dolarlık uzun vadeli bir kredi sağlanacak. Kredi komitesi de ön onay verdi. Mersin Yenişehir Belediyesi Batıkent Mahallesi'nde çevre ve halk sağlığını tehdit eden çöp eve yönelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Evden 5 kamyon dolusu çöp ve kullanılmayan eşya çıkarılarak ev ve çevresi ilaçlanıp dezenfekte edildi. Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

0: Reklam kazandırır.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Müjde mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtı. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 780

0: 37 16 52 0532 787 16 52.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

çalmışı kapının. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşinde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik

0: Kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 590 66 25.

0: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Şu an konuşabilecek gücüm olsaydı sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında

0: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

yeni kapı sınav yanaşmam. Beklediğim köşe başlarına dargınım. Bir daha o sokaklar.

aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak mümkün mü sanıyorsun?